Uzatma ellerini. Tutamam bir daha diyorsun. Gözlerine bakamam. Alamam yüreğini denizlerime. Sığdıramam diyorsun. Aşk gemileri doldu. Hayal kurma boşuna. Gitmeliyim diyorsun. Şimdi ben seni hangi limanda beklesem? Hangi saat kulesi çalar sensizliğin son gongunu? Çaresizlik ne garip şey. Bir noktada kala kalıyor gözlerin öylece. Bu kaybetmenin vurgunu. İnan her çılgınlığı yapabilirim bu gece.

Yıldızlarını takıp kalbime, kayan yıldızlarımızı aldırmadan bütün gecelerde seni beklerim. Yıldızlar söndürünce ışıklarını, sakın el sallama pencereden. Merhabamı, hoşça kalma, bilmek istemiyorum.

gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen

Bilsem ki bir daha hiç dönmeyecek. Bilsem ki gözyaşım hiç dinmeyecek. Utanmam, yenilmem mutsuzluğuma. Şimdi sensiz cehennemde yaşlanacağım.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
9: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
2: Bazen 80'ler.
3: Oturmuşum oturum.
2: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

90'ların o unutulmaz keyifli şarkılarıyla sizlerle birlikteyim. Bugün retroya Emel Müftüoğlu Faka Bastın'la başladık. Bu şarkının klibinin şöyle bir özelliği var. Türkiye'de ilk defa özel bir bütçe ve yönetmenle çekilmiş kliptir. O yüzden klibine denk gelirseniz izlemenizi tavsiye ediyorum ve 2000 yılına gidiyoruz. Burak Kut sonu geldi diyecek. Hoş geldiniz.

sadece meraklılarının bildiği 90'lı yıllar şarkılarını retroda sizlere çalmaya devam ediyorum. Genelde 90'lar ya da 80'ler söz konusu olduğunda Z kuşağı galiba mahzun kalıyor ama özellikle stream platformlara baktığımızda Z kuşağının da 90'lara bir hayli meraklı olduğunu görüyoruz. Harun Kolçak'la 1993 yılına gidiyoruz. Sözümü geri aldım. Şarkı bir Selami Şahin şarkısı. Harun Kolçak bu şarkıyı En Büyük Aşk albümde yorumladı. Düzenlemede ise İskender Paydaş olduğunu hatırlatırım.

Evet, İzel Ercan ikilisinden Eller Havaya'yı dinledik ve Ayşegül Ağlayış'la devam ediyoruz. 90'lı yılların en popüler isimlerinden bir tanesi. Sadece şarkıcılığıyla değil, köşe yazarlığıyla da tanıyıp sevdiğimiz isimlerden. Özellikle 90'lı yıllarda çok iddialı olduğunu belirtirim. Sanatçıların sahne kostümlerini çok konuşuyoruz ya. O dönemlerde, yani 90'lı yıllarda Ayşegül Ağlayış'ın sahne şovlarına baktığınızda şimdiki birçok şarkıcıdan çok daha cesur olduğunu söyleyebiliriz. Şarkımızsa Yalnızsın olacak.

içinde bıçak gibi cümleler barındıran, neyse ki keşfedilmemiş dediğim, dinledikçe eskimeyen cümle fabrikası Yıldız Tilbe'nin en güzel şarkılarından, sözlerinden biri olan ve illaki birçoğumuzun da playlistinde yer olan bir şarkı. Yıldız Tilbe'nin Delikanlım albümünden, düzenleme Bülent Özdemir ve Tarık Sezer'e ait. Sevdanın Tadı, Retro'da şimdi bizimle.

0: telefonu kapat.
1: Hadi şimdi, hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hiltonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
7: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo

Ceyda'nın Yarkın, Zorlama Güzelim bizimleydi. Aşkın Nur Yengi ile devam edelim. Kara Çiçeğim albümünden çok duygusal bir şarkı. Söz ve müzik Naşit Göktürk'e ait. Vur, hadi vur.

Çelik ve veda etmem ben bu aşka. Retro'nun maalesef bugün de sonuna geldik. Nilüfer'le bitireceğiz programı. Erkekler ağlamaz. Sorun salına hiç girmiyoruz. Nilüfer'in Bir Selam Yeter albümünde yer alan enfes şarkısı. Hatırlatırım, şarkının bestesi de Nilüfer'e ait. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun'la baş başa görüşmesi ve yüksek düzeyli strateji konseyi toplantısına katılmasının ardından çeşitli alanlardaki anlaşmaların imza törenine başkanlık etti ve ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Türkiye ve Cezayir olarak bölgemizin barış ve güvenliğini çok ciddi şekilde tehdit eden sarmalın sona erdirilmesinde ortak tutuma sahibiz dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cezayir'le imzalanan mutabakat zaptına ilişkin, bu mutabakatla dezenformasyon, yalan haber ve doğrulama alanlarında bilgi ve tecrübe paylaşımını arttırmayı, karşılıklı işbirliğini güçlendirmeyi ve ortak çalışmalar yürütmeyi hedefliyoruz ifadesini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda fahiş sit aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren Tapu Kanunu'yla bazı kanunlarda ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edildi. Düzenlemeyle sit aidatlarındaki keyfi artışların önüne geçilmesi hedeflenirken site yönetimlerinin teklifi kat maliklerinin onayına sunulacak. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü, Arjantin'den yola çıkan MV Hondius adlı yolcu gemisinde görülen salgına ilişkin vakaların 5'inin hantavirüs olduğu doğrulandı, diğer 3'ü ise şüpheli durumdadır dedi. İran Deniz Kuvvetleri'nin Hürmüz Boğazı'nda 3 ABD savaş gemisine saldırı düzenlediği bildirildi. Söz konusu saldırının füze ve kamikaze dronlarla yapıldığı ifade edildi. ABD donanmasına ait destroyerlerin saldırıya uğramaları sonrasında Umman Denizi'ne doğru geri çekildikleri kaydedildi. Fenerbahçe 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda eski başkan Aziz Yıldırım da adaylığını duyurdu ve tüm başkan adaylarına birleşme çağrısında bulundu. Yıldırım'ın adaylığını açıklamasının ardından Beyoğlu Fenerbahçeliler Derneği, Aziz Yıldırım adına adaylık imzası vermek isteyen üyeleri için imza kampanyası başlattığını duyurdu. UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan yarı final rövanş maçlarının ardından Aston Villa ve Freiburg finale yükseldi. Aston Villa deplasmanda 1-0 yenildiği Nottingham Forest'ı sahasında 4-0 mağlup etti. Freiburg ise deplasmanda 2-1 mağlup olduğu Braga'yı sahasında 3-1 yendi. Aston Villa ve Freiburg arasındaki UEFA Avrupa Ligi finali 20 Mayıs Çarşamba günü Beşiktaş Park'ta oynanacak. Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 9 Mayıs Cumartesi Beşiktaş'a konuk olacak Trabzonspor, 3 büyük rakibi karşısında İstanbul'da uzun süredir galibiyet hasreti çekiyor. İstanbul'un 3 büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini 4 Kasım 2023'te Sarı Lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Karadeniz ekibi. Daha sonra söz konusu rakipleri karşısında deplasmanda galibiyet sevinci yaşayamadı. Bordo Mavililer Beşiktaş karşı

0: karşısından galibiyetle ayrılması halinde 3 büyük rakibi önünde 916 günlük galibiyet hasretine son verecek. Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımı Avrupa Ligi playoff serisi 4. maçında bugün deplasmanda Litvanya'nın Žalgiris ekibiyle karşı karşıya gelecek. Žalgirio Arena'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 20'de başlayacak.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6842 lira 14 kuruş, Amerikan doları 45 lira 30 kuruş, euro 53 lira 18 kuruş, sterlin 61 lira 51 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 103 dolar 49 sent, bir bitcoin 79.683 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 15.04 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Eskişehir, Sivas, Tokat, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ve Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Bugün 8 Mayıs Cuma. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de 2025 yılında 30.387 kaza meydana gelirken Mersin bu kaza sayısı ile ülke genelinde 9. sırada yer aldı. Mersin ölümlü ve yaralanmalı kazalarda ilk 6'da yer alırken en fazla ölü sayısında ise Mersin 174 ölümle 8. sırada yer aldı. Yıl içerisinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının %86,5'u yerleşim yeri içinde, %13,5'u ise yerleşim yeri dışında gerçekleşti. Hakkında Interpol tarafından kırmızı bültenle aranma kararı bulunan Avusturya uyruklu uyuşturucu baronu Elyas Bensoltane, MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan ortak operasyonla Mersin'in Yenişehir ilçesinde bulunan eve yapılan şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Mersin'de yakalanan şüpheli, Avusturya'nın en büyük uyuşturucu ağının yöneticiler arasında yer alıyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası koordinasyonunda düzenlenecek Odak Mersin Demo Day 26 etkinliğinde teknoloji ve inovasyon odaklı 10 girişim yatırımcıların karşısına çıkacak. MTSO Başkanı Hakan Sefar Çakır, "Benim girişimim var, öbürünün de parası var. Bunlar bir türlü buluşamıyor. Biz burada bunu yapacağız," dedi. Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin 25. Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi. İki adayın yarıştığı seçimde mevcut başkan Veysel Sarı yeniden başkanlığa seçildi. Tarsus Devlet Hastanesi kardiyoloji kliniğinde ilk kez şoklama özelliğine sahip çift odacıklı kalp pili implantasyonu başarıyla gerçekleştirildi. Ani kardiyak ölüm riski taşıyan hastalar için hayati önem taşıyan ileri teknoloji, tedavinin artık hastanede uygulanabiliyor olması bölge sağlık hizmetleri açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirildi. Erdemli Belediyesi tarafından Merkez ve Alata mahallelerini birbirine bağlayan şehir içi trafik yoğunluğunun azaltılması hedeflenen köprü tamamlandı. Tamamlanan köprü ve yeni alınan araçlar düzenlenen törenle hizmete girdi. Mersin'in Anamur ilçesinde bir berberde tıraş olan, daha önceden tartıştığı şahsa satırla saldırıp yaralayan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay ilçeye bağlı Yeşilyurt mahallesindeki bir berberde meydana geldi. Mersin'in Mut ilçesinde kayısı hasadının başlamasıyla birlikte değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Görüşmede üretim, kalite, pazarlama ve ihracat süreçleri detaylı şekilde değerlendirilirken üreticilerin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Mersin'in Bozyazı ilçesinde yer alan devlet hastanesine kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları ile iç hastalıkları branşlarında 3 uzman doktor atandı. Mersin'in Mut ilçesinde açık alanda başlayan erik hasadı yoğunlaşırken kalitesi ve iriliğine göre fiyatının 30-40 TL'den başlayarak 170 TL'ye kadar alıcı bulduğu öğrenildi. Mersin'in Mut ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan 19 proje düzenlenen etkinlikle sergilendi.
3: Hava durumu.
2: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu. Sıcaklık en düşük 14, en yüksek 26 derece olacak. Rüzgar güneyden 14 kilometre hızla esecek.
3: Ya çocuk uyutuyoruz. Biraz sessiz olun, gidin başka yerde yerine. Çocuk uyutuyoruz.
4: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince arkadaşlar, idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
6: 18 ay Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
7: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül
8: her nesile. 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak.
9: Bilmem ne, zor günlerimde hep sen yanımda vardın.
8: Azer'in yürekten ezgileriyle heyecan doruğa ulaşacak.
10: Çırpınırdım Karadeniz, bakıp Türk'ün bayrağına.
8: Ve Türkso işbirliğiyle Türk dünyasının renkleri, dansları ve kültürü bu şölende hayat bulacak. 17 Mayıs Pazar günü saat 12'de Talat Göktepe Tabiat Parkı Çamlığı'nda gerçekleşecek olan gönüllerimizin birleşeceği bu şölene tüm halkımız davetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
11: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
12: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
13: Arkadaş Kundura.
14: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
13: Arkadaş Kundura.
15: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
13: Arkadaş Kundura.
16: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
17: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
18: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
17: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
19: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

Üstü bedava. Bluzlar 199, etekler 299, elbiseler, babetler 499 TL'den başlayan fiyatlarla. Stanley The Aerolite Transit Mug 0,35 litre.

0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülke.
3: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
2: Radyo Ülke.
4: Son 2 3

İşte yine haftayı bitirmek üzereyiz. 8 Mayıs 2026. Güzel bir cuma günü. İnşallah işleriniz hafiflemiştir. İşler yoluna girmiştir. Biraz daha rahatlamışsınızdır. Yine en güzel şarkılarımı aldım da geldim. Sonuçta Gülgün Ergül'le başlıyor. Hoş geldiniz.

Türküler biliyorsunuz kültürümüzün vazgeçilmez eserleri arasında. Bu türkülerden biri olan Çarşamba'yı sel aldı hikayesi de nedir diye merak ettim. Tabii tüm türkülerde olduğu gibi bu hikayenin de hüznü beni benden aldı. Çarşamba biliyorsunuz Ordu iline bağlı olan bir ilçe. Doğal olarak bu türkü de o yöreye özgü bir eser. Bu bölgede bulunan Abdal Deresi'nin yakınlarında yaşayan Ahmet yine bu bölgedeki Melek isimli bir kıza aşık oluyor. Melek de Ahmet'in aşkına karşılık veriyor ve çift sözleniyor. Ahmet belirli bir süre sonra askere gidiyor. Kendisi askerdeyken köyün ağasının oğlu olan Mehmet Ali Melek'e göz koyuyor. Melek'in Mehmet Ali'ye karşılık vermemesi üzerine Mehmet Ali adamlarıyla birlikte Melek'i dağa kaldırıyor. Askerdeyken bu durumu öğrenen Ahmet silahını aldığı gibi askerden kaçıyor. Dağa taş demeden sevdiğini aramaya koyuluyor. İşte tam da bu sırada yoğun bir yağmur yağarak Çarşamba Ovası sular altında kalıyor. Büyük bir felaket yarattıktan sonra sel çekiliyor ve köylüler köy meydanında toplanıyorlar. Burada bulunan kayanın üzerinde iki kişinin cesedi var. Bu cesetler Ahmet ve Melek'e ait. El ele tutuşarak ölen çiftin bulunduğu yerden su fışkırdığı rivayet ediliyor. Bitti zannediyorsanız çok daha fazlası var. Az sonra anlatıyor olacağım.

0: bak aşk diyorum.
1: Çarşambayı sel aldı türküsünün hikayesini az önce anlatmıştım size. Gerçek olduğu ya da olmadığı yönünde farklı rivayetler var elbette. Türkünün sözleri Ahmet ve Meleğin aşkından ötürü ortaya çıkmış. Cesetlerin bulunduğu kayanın olduğu yerde günümüzde bir değirmen kurulmuş. O yöreye de Değirmenbaşı adı verilmiş. Ahşap olarak inşa edilen değirmende 7 adet taş bulunuyor. 7 oluğa su veren setin üzerinde 7 kez yürümek uğurlu kabul ediliyor. Bu gelenek özellikle böyle Hıdrellez döneminde yapılan bir şey. Söz konusu gelenek 1970 yılında değirmenin yıkılmasına kadar devam etmiş. Bugüne kadar da Zara, işte Yavuz Bingöl, Orhan Akalmaz gibi ünlü sanatçılar albümlerinde biliyorsunuz bu türküye yer verdiler. Bu arada türkünün efsanevi söz ve müziği anonim yapıda. Bu nedenle kim tarafından yazıldığını da bilmiyoruz.

0: güle gül güle gülle.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
7: Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hiltonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz.
8: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak.
9: Bilmem ne, zor günlerimde hep sen yanımda vardın.
8: Azer'in

0: rahmetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı. Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
2: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de. Turkcell gecende 5G.
3: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
4: İndirimlerle alışveriş bütçenizi koruyun.
5: Çetinkaya'da haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
4: Hasata yerli pilavlık pirinç 1 kilogram 84.90. Aqua dev havlu XX large 59.90. Teno tuvalet kağıdı 32'li 189.90. Esmatik 7 kilogram 149.90.
6: Kalite burada, ucuzluk burada.
7: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülkü.
11: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.

Bugün programda size ayakkabılardan bahsetmek istiyorum. Sonuçta ayakkabı bir kültür biliyorsunuz. İlk ayakkabıyı kimin ne zaman giydiği bilinmiyor ama ilk ayakkabının ilk insanlarla başladığı varsayılabilir. Mağara devri insanları dünyanın taşına toprağına karşı ayaklarını korumak için ağaç kabuklarından, yapraklardan ve giderek hayvan derilerinden ilkel ayakkabılar yapmışlar. İlk çağlardan bu yana vazgeçilmez bir giysidir ayakkabı. Aynı zamanda bir statü göstergesi de olmuş. Elbette anlatacağım sizlere iki güzel şarkının sonrasında. Müzik.

Gülgün'e Gül'le de bugün size ayakkabılardan bahsedeceğimi söylemiştim. Şimdi araştırmalara göre bilinen ilk el yapımı ayakkabı türü sandaletler. Ayakkabıya ilişkin en eski bulguysa M.Ö. 8000 yıllarında yaşayan Amerika yerlilerine ait. Ayakkabı konusunda en yaratıcı toplum olarak tabii Mısırlıları kabul edebiliriz. Mısırlılar M.Ö. 3500'lerde ıslatılmış kumda ayaklarının kalıplarını çıkarıyorlar. Bu kalıplarda şekillendirdikleri ham deriden tabana ipler bağlayarak sandaletler yapıyorlar. Çok geçmeden de bu sandaletler bir statü göstergesi olmaya başlıyor tahmin edebileceğiniz gibi. Kadınlar mücevherlerle süslüyorlar, ayaklarını sergiliyorlar. Erkekler de genelde deri kayış kullanıyorlar ya da hani daha ender bulunan taşlar taktırıyorlar. Roma İmparatorlarının giydiği sandaletler de altından yapılıyor. Milattan önce 3500 yıllarda da ayakkabı günümüzde olduğu gibi sihirli bir giysi aslında. İspanyollar, işte Perulular, Japonlar, Hintliler, Yunanlılar, yani kısacası hemen hemen bütün dünya insanları bu sihirli giysinin o zaman da etkisindeler. Tıpkı günümüzde biz hanımların etkisinde olduğumuz gibi. Devam edeceğiz iki güzel şarkının sonrasında.

0: Güle güle, güle güle.
1: Bugün 8 Mayıs Cuma. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de 2025 yılında 30.387 kaza meydana gelirken Mersin bu kaza sayısı ile ülke genelinde 9. sırada yer aldı. Mersin ölümlü ve yaralanmalı kazalarda ilk 6'da yer alırken en fazla ölü sayısında ise Mersin 174 ölümle 8. sırada yer aldı. Yıl içerisinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının %86,5'u yerleşim yeri içinde, %13,5'u ise yerleşim yeri dışında gerçekleşti. Hakkında Interpol tarafından kırmızı bültenle aranma kararı bulunan Avusturya uyruklu uyuşturucu baronu Elyas Ben Soltane, MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan ortak operasyonla Mersin'in Yenişehir ilçesinde bulunan eve yapılan şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Mersin'de yakalanan şüpheli Avusturya'nın en büyük uyuşturucu ağının yöneticiler arasında yer alıyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası koordinasyonunda düzenlenecek Odak Mersin Demo Day 26 etkinliğinde teknoloji ve inovasyon odaklı 10 girişim yatırımcıların karşısına çıkacak. MTSO Başkanı Hakan Sefar Çakır, "Benim girişimim var, öbürünün de parası var. Bunlar bir türlü buluşamıyor. Biz burada bunu yapacağız," dedi. Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin 25. Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi. İki adayın yarıştığı seçimde mevcut başkan Veysel Sarı yeniden başkanlığa seçildi. Tarsus Devlet Hastanesi kardiyoloji kliniğinde ilk kez şoklama özelliğine sahip çift odacıklı kalp pili implantasyonu başarıyla gerçekleştirildi. Ani kardiyak ölüm riski taşıyan hastalar için hayati önem taşıyan ileri teknoloji, tedavinin artık hastanede uygulanabiliyor olması bölge sağlık hizmetleri açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirildi. Erdemli Belediyesi tarafından Merkez ve Alata mahallelerini birbirine bağlayan şehir içi trafik yoğunluğunun azaltılması hedeflenen köprü tamamlandı. Tamamlanan köprü ve yeni alınan araçlar düzenlenen törenle hizmete girdi. Mersin'in Anamur ilçesinde bir berberde tıraş olan, daha önceden tartıştığı şahsa satırla saldırıp yaralayan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay ilçeye bağlı Yeşilyurt mahallesindeki bir berberde meydana geldi. Mersin'in Mut ilçesinde kayısı hasadının başlamasıyla birlikte değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Görüşmede üretim, kalite, pazarlama ve ihracat süreçleri detaylı şekilde değerlendirilirken üreticilerin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Mersin'in Bozyazı ilçesinde yer alan devlet hastanesine kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları ile iç hastalıkları branşlarında 3 uzman doktor atandı. Mersin'in Mut ilçesinde açık alanda başlayan eri kasadı yoğunlaşırken kalitesi ve iriliğine göre fiyatının 30-40 TL'den başlayarak 170 TL'ye kadar alıcı bulduğu öğrenildi. Mersin'in Mut ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan 19 proje düzenlenen etkinlikle sergilendi.
2: Hava durumu.
1: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 14, en yüksek 26 derece olacak. Rüzgar güneyden 14 kilometre hızla esecek.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
1: 18 ay Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
3: Ergül her nesil. 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak.
4: Bilmem ne, zor günlerimde hep sen yanımda vardın.
3: Azer'in

0: hayat olacak. 17 Mayıs Pazar günü saat 12'de Talat Göktepe Tabiat Parkı Çamlığı'nda gerçekleşecek olan gönüllerimizin birleşeceği bu şölene tüm halkımız davetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
8: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
9: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
8: Sipariş hattı 239 0140, 239 0140, Yenişehir Mersin.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
11: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke.

Daha ne kadar çok şey anlatabilirdim. Konu tarihi olunca gerçekten anlatmaya doyamıyorum galiba. Ama ne yazık ki yine program bitti. Tekrar görüşmek, tekrar buluşmak umuduyla. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.

0: olmadılar.
1: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun. Radyo.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Unutulmaz, unutulmaz.
2: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden, Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
3: Aygaz.
4: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
5: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
6: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Unutulmaz.
7: Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hiltonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz.
8: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak
9: bilmem ne. Zor günlerimde hep sen yanımda vardın.
8: Azer'in

0: Hepimizin birleşeceği bu şölene tüm halkımız davetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
2: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
4: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: sorular ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
3: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
7: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumun her kesimine dokunan Mersin Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik desteklerini de sürdürüyor. Büyükşehir, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla tekerlekli sandalye, akülü sandalye, yürüteç, beyaz baston ve hasta bezi gibi birçok medikal malzemeyi ücretsiz olarak ulaştırırken, medikal tamir hizmetleri konusunda da destek sunuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent yaşamını kolaylaştıran projelerine bir yenisini daha ekleyerek lezzet karavanlarını Özge Can Aslan Barış Meydanı'nda buluşturdu. Mobil lezzet noktalarından Patsovan, Izgaravan, Gastrovan ve Waffle Gastro karavanlar bir araya getirilerek kaliteli ve uygun fiyatlı birçok lezzet tek noktada buluşturuldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çocuk Gelişim Merkezi'ne giden çocuklar ve veliler, Mersin Devlet Opera ve Bale sanatçıları tarafından hazırlanan Çöplük Kralı ve İcatçı oyununu izleme şansı yakaladı. Çocuklar, erken yaşta doğa sevgisi ve sorumluluk duygusunun oluşması hedeflenen oyun boyunca alkışlar, danslar ve neşeli çığlıklar ile oyuna dahil oldular. Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Bilge Su Erenos'un kaleme aldığı Misafir adlı oyunu, Silifke Doğan Cüceloğlu Kültür Merkezi'nde tiyatro severlerle buluşturdu. Almanya'ya işçi göçüyle başlayan bir yaşam mücadelesini trajikomik bir dille sahneye taşıyan oyun, izleyicilere hem duygu dolu hem de düşündüren anlar yaşattı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Mersin Valiliği himayesinde düzenlediği 5. Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu 9 Mayıs Cumartesi günü koşuluyor. 10K, 33K ve 53K olmak üzere 3 parkurda gerçekleşecek yarışmada yerli ve yabancı 882 sporcu, Korikos, Cennet Cehennem Obruğu, Sebaste Antik Kenti ve Kanlı Divane gibi tarihi alanlardan geçerek hem doğa hem de tarihiyle iç içe bir deneyim yaşayacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Mersin Spor Kulübü Trabzon deplasmanında Trabzonspor'a konuk oluyor. Geride kalan 29 haftada topladığı 38 puanla 14. sırada bulunan Karettalar ile 47 puanla 6. sırada bulunan Trabzonspor arasındaki mücadele 10 Mayıs Pazar günü Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanacak. Beint Sports tarafından da canlı yayınlanacak olan maçın başlama saati 15.30. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
8: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Orta Doğu Teknik Üniversitesi bahar şenliklerinde bayrağa yönelik eylemler ve öğrencilere saldırılar nedeniyle başlatılan soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alındı. Gülistan Doku soruşturmasında genç kızın kaybolduğu sabah iş yeri sahibine "ben artık gelmeyeceğim" mesajı attığı tespit edildi. Dosyaya giren teknik incelemelerde eski erkek arkadaşı Zeynel Abarakav'un Doku'nun telefonundaki etkinlikleri kendi Google hesabı üzerinden Rusça komutlarla takip ettiği belirlendi. Ticaret Bakanlığı 2026

0: Yılının ilk 4 ayında 2264 farklı operasyon gerçekleştiren Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Birimlerince bir önceki döneme kıyasla %106 artışlı 34 milyar 203 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildi açıklamasını yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev alacak adayların girmesi gereken akademi giriş sınavı için başvuru süreci başladı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre 2026 Milli Eğitim Bakanlığı akademi giriş sınavı ile 2026 öğretmenlik alan bilgisi testi oturumları 12 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak. ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakerelerin 3. turunun 14 veya 15 Mayıs'ta yapılacağını belirtti. Fenerbahçe 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda eski başkan Aziz Yıldırım da adaylığını duyurdu ve tüm başkan adaylarına birleşme çağrısında bulundu. Yıldırım'ın adaylığını açıklamasının ardından Beyoğlu Fenerbahçeliler Derneği, Aziz Yıldırım adına adaylık imzası vermek isteyen üyeleri için imza kampanyası başlattığını duyurdu. UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan yarı final rövanş maçlarının ardından Aston Villa ve Freiburg finale yükseldi. Aston Villa deplasmanda 1-0 yenildiği Nottingham Forest'ı sahasında 4-0 mağlup etti. Freiburg ise deplasmanda 2-1 mağlup olduğu Braga'yı sahasında 3-1 yendi. Aston Villa ve Freiburg arasındaki UEFA Avrupa Ligi finali 20 Mayıs Çarşamba günü Beşiktaş Park'ta oynanacak. Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 9 Mayıs Cumartesi Beşiktaş'a konuk olacak Trabzonspor, 3 büyük rakibi karşısında İstanbul'da uzun süredir galibiyet hasreti çekiyor. İstanbul'un 3 büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini 4 Kasım 2023'te Sarı Lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Karadeniz ekibi. Daha sonra söz konusu rakipleri karşısında deplasmanda galibiyet sevinci yaşayamadı. Bordo Mavililer Beşiktaş karşısından galibiyetle ayrılması halinde 3 büyük rakibi önünde 916 günlük galibiyet hasretine son verecek. Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımı Avrupa Ligi playoff serisi 4. maçında bugün deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle karşı karşıya gelecek. Zalgirio Arena'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 20'de başlayacak.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6842 lira 14 kuruş, Amerikan doları 45 lira 30 kuruş, Euro 53 lira 18 kuruş, Sterlin 61 lira 51 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 103 dolar 49 sent, bir Bitcoin 79683 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 15.04 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Eskişehir, Sivas, Tokat, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ve Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Ergül her nesil. 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak.
6: Bilmem mi? Zor günlerimde hep sen yanımda vardın.
5: Azer'in yürek

0: Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
8: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
9: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
8: Sipariş hattı 239 0140, 239 0140, Yenişehir Mersin.
0: Sizin için varız. Mersin'in günlük gazetesi Haberci. Okuyun, şehrinizden haberdar olun. Uyduda yayın yapan Mercan TV'yi izleyin. Kentinizi takip edin.
10: İndirimlerle alışveriş bütçenizi koruyun.
11: Çetinkaya'da haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
10: Hasata yerli pilavlık pirinç 1 kilogram 84.90. Aqua dev havlu XX large 59.90. Teno tuvalet kağıdı 32'li 189.90. Esmatik 7 kilogram 149.90.
12: Kalite burada, ucuzluk burada.
13: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
0: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.
15: Dinlediğiniz bu program tekrar yayınıdır.
14: Radyo Ülkü.
0: Mersin'in en uzun soluklu radyo programı Yerel Güncem, Mersin'in gündemini belirliyor.
16: Saat 11:18'de sizlerleyiz.
15: Radyo Ülke'desiniz ve Yerel Gündem'e başlıyoruz. Ben Serkan Tulta. Bugün araştırmacı yazar Sayın Abdullah Ayan'la birlikte olacağız. Mersin'i gündemi konuşacağız. Merhaba, hoş geldiniz.
17: Merhaba, hoş bulduk.
15: Evet, eski Mersin'den kalan, bugünlere gelen konuları konuşmaya devam edeceğiz. O dönemin 1950'li 1960'lı yıllara ait döneme ait belediye başkanları, o dönemde seçimler, seçimlerin Mersin'e etkileri, günümüzde işte baktığınız zaman eski Mersin'e ne kadar sahip çıkıyoruz, eski Mersin binalarına ne kadar sahip çıkıyoruz. Tabii çok konu söylüyorum da bunların hepsini bazen konuşamıyoruz. Bir sonraki programa konuşuyoruz. Geçen haftadan bu haftaya kalan yine tabii ki önemli konularımız var. 1950'li yılları konuşamamıştık. İsim isim gitmekten ziyade tabii ki daha çok seçimlerin Mersin'e katkıları, o dönemin projeleri, vaatleri, bunları da merak ediyoruz.
17: Evet. Geçen hafta Mersin tarihine damgasını vurmuş Mithat Turoğlu'yla, Mithat Turoğlu'nun Mersin'e katkılarıyla bugüne kadar ondan devraldığımız nice eserini anlatarak bitirmiştik. Arada birileri gelir geçer ama Mithat Turoğlu başlı başına bir efsane olarak, bir kilometre taşı olarak kalır. 1940'larda Mithat Turoğlu'ndan sonra kim gelir? Fuat Morel bir dönem. Sonrasında seçilen Müfide İlhan'ın Mersin Belediye Başkanı olduğu dönemde açılmasını önerdiği soruşturmalardan anlıyoruz ki Fuat Mural döneminde bir takım yolsuzluklar olmuş. O yolsuzluklarla ilgili bir soruşturma komisyonu kurulmasını önerir Müfide İlhan. Tabii Müfide İlhan demişken Demokrat Parti ile Demokrat Parti'nin 1940'ların ortasında 45-46'da kurulmasıyla girdiği seçimle birlikte Mersin'de başlayan büyük bir CHP-Demokrat Parti kavgası vardır. O CHP-Demokrat Parti kavgasını da konuşmak lazım. Neden konuşmak lazım? Mesela orada CHP ile Demokrat Parti arasında en ciddi kavga Mersin Limanı'nı kim yapacak, neden yapılıyor, neden yapılmıyor tartışması.
15: O dönem karşı olanlar olmuş mu yani yapılmasın diye?
17: Herkes yapılsın diyor ama yapılsın demeyle olmuyor. Vaat olarak kalıyor. CHP'liler Mersin Limanı'nın yapılmasını işte devlet bütçesine bağlarlar, imkanlara bağlarlar. O arada İskenderun Limanı'nın genişletilmesi, büyütülmesi söz konusudur. O ön plana çıkar. Daha da önemlisi en ağır darbeyi, Mersin Limanı'nın yapılmaması ile ilgili en ağır darbeyi o tarihte Samsun Limanı'nın yapımı başlamıştır. Samsun Limanı'nın devletin kaynakları kısıtlı. Zaten 2. Dünya Savaşı'ndan çıkmış bir ülke var. Bütçeleri belli Türkiye'nin. O yatırım bütçelerine Mersin için ayıracak bir kaynağımız yoktur diye savuşturulur Mersin. Oysa Samsun Limanı ile Mersin Limanı'nın Türkiye açısından önemi mukayese dahi edilmez. Yani çünkü sonuçta Samsun bir iç limandır.
15: Evet.
17: Karadeniz'e
15: kapalı bir deniz.
17: Kapalı bir denizdedir ve Samsun'a getirilen bir tarım ürününün dünyaya ihracatı o kadar zordur ki Samsun'dan çıkacak, bütün Karadeniz'i dolaşacak, Boğaz'dan inecek, Ege'den gelecek, sonra Akdeniz'e ulaşacak. Oysa Mersin limanının şey olarak, mevki olarak, mevzi olarak, konum olarak yeri Fenikeliler döneminden beri olan bir liman güzergahı üzerindedir. Önemli bir liman güzergahı üzerindedir. Mersin yoktur ama Tarsus limanı vardır yani tarihte. Ya da Mersin limanı yoktur, Tarsus biraz daha kuytuda kaldığını kabul edelim. Ne var? Eloze Sebaste var, Kirikos var, yani şimdiki Kız Kalesi, ya da Ayaş limanları var. Ayaş başlı başına antik dönemin en ciddi yeridir. Gelelim tartışmalara. O tartışmalarla ilgili önemli dokümanlar var. Limanla ilgili ilk tartışmalar, ilk projeler daha önce konuştuk. 1905'lerde gelip Hallaçyan'ın önerdiği bir liman projesi var. Halen daha biz o liman projesine gelmiş değiliz, onu söyleyeyim. Yani Deliçay ile Müftü Deresi arasında çok geniş, çok Akdeniz'in en önemli, Doğu Akdeniz'in en önemli limanı tasarlanmıştır. Osmanlı Devleti tasarlamıştır o limanı, mümkün olmaz. İşte arkasından kim gelir? Cavit Bey gelir. Cavit Bey de buradan mutlaka bu liman yapılacak 3-5 sene içinde ve buradan ben ilk taşı denize bu limandan atacağım der. O da gerçekleşmez. Birinci Dünya Savaşı patlak verir. Birinci Dünya Savaşı yetmez, Cavit Bey'i asarız 1925 yargılamalarında, İstiklal Mahkemelerinde. Yine bir Mersin Limanı projesi vardır. 1923'te, 24'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışılan, kaynak ayrılması gereken ama devletin kaynakları o tarihte çıkan Şark isyanı diye tabir ettiğimiz bir kalkışmaya ayrılmak zorundadır. Mersin Limanı biraz daha geride kalır. Sonrasında işte özel sektörün çabalarıyla bir takım iskeleler geliştirilir ama bunların hiçbirisi bir limanın yerini tutmaz. 1940'larda Türkiye'de artık muhalefetle iktidar arasında ciddi bir yarış başlayınca, bir rekabet başlayınca önemli bir argüman haline gelir liman. Tıpkı bugün ana konteyner limanının nereye yapılacak tartışmasının yaşanması gibi halen daha tam olarak netleşmiş değil ama Mersin'de yapılmayacağı kesinleşmiş.
15: Artık dönmez o iş.
17: Hayır, dönmez. Yani şu anda 4 yılda mesela gelecek ay sanıyorum 6 Haziran'da inceleme değerlendirme kurul toplantısı var şeyle ilgili, ana konteyner limanı ile ilgili, yumurtalığa yapılıp yapılmayacağı konusunda. Bütün itirazlara rağmen süren bir süreç var orada. Erzin var devrede. Mutlaka Doğu Akdeniz'de bir ana konteyner limanı eninde sonunda yapılacak. Çünkü bugün İran Savaşı ile de ortaya çıktı ki Kızıldeniz artık alternatif olmadan tek başına bu dünyanın yükünü taşıyabilecek kapasitede değil. Alternatif olarak ona yeni bir güzergah, karayolu güzergahı belirtebilmemiz için Basra Körfezi'nden Akdeniz'e bağlayacak çok da kestirme bir yoldur. Yani çok atla deve bir yol da değildir. Ya Suriye üzerinden ya daha önce anlattığım o Amanosları delen Hassa 4 yol projesiyle Doğu Akdeniz'e bağlanacaktır. Hem petrol bağlanacaktır hem de diğer bütün yüklerle ilgili o güzergah iki taraflı çalışacaktır. Mesela geçtiğimiz hafta sessiz sedasız bir biçimde dünyaya nefes aldıran bir petrol sevkiyatı başladı. Nereden? Kuzey Irak Kerkük'ten ve şey üzerinden Musul üzerinden Suriye'deki limana, Tartus'un üstündeki limana bağlanan bir petrol boru hattı ki 1953'ten beri var olan bir petrol boru hattıdır. Oradaki iç savaşta tamamen kapanmıştı. Ve güzergah olarak da şu anda özerklik isteyen Suriye'deki Kürt bölgesi, yani Rojava dediğimiz bölgeden geçen, zaten biraz da Kürtlerle Rojava'da Suriye hükümetinin uzlaşmasının en önemli faktörü, en önemli dinamiği o petrol boru hattının Irak-Kürdistan bölgesinden çıkıp o Kürt bölgesinden Akdeniz'e ulaşacak olmasıdır. Dolayısıyla o boru hattı devreye girdi. Şu anda 150 bin günlük varille çalışan yine Kerkük-Ceyhan boru hattının 450 bin varille, yani 3 misli kapasiteye çıkarılması söz konusu. Adım adım gelmekte olan bir Doğu Akdeniz'in canlandırılması var ama 1940'larda da Mersin Limanı'nın canlandırılması iki parti arasındaki rekabette söz konusu olur. 1935'te mesela İçişleri Bakanı Bayındırlık Bakanı Ali Çetinkaya Mersin Limanı'nın öncelikleri olduğunu söyler Mersin'e ziyaretinde. Ama Ali Çetinkaya Samsun milletvekildir. Sonra döner tam tersine Samsun Limanı'nın ne kadar önemli olduğunu, Mersin Limanı'nın gereksiz bir yatırım olduğunu savunur.
15: Bugünlerde yaşadığımız şeyler aslında. Hep böyle bir Mersin'i gösterip başka illere giden, kayan projeleri yaşıyoruz.
17: 1949 yılında önemli şeyleri geçiyorum. Mesela CHP yanlısı Havadis gazetesi limanın bir iskele kadar hareketsiz hale geldiğini, İskenderun limanının yapımına öncelik verilmesinin tarihi bir hata olduğunu anlatıyor. İskenderun limanı çünkü çok kuytuda kalıyor. Dünya Bankası İskenderun limanı varken Mersin limanı yapımına kredi vermeyeceğini açıklayınca DP yakınlığıyla bilinen Vasfi Orgun o tarihte çok ciddi limanla ilgili bir çaba gösteren en önemli isimdir. Burada saygıyla analım Vasfi Orgun'u. Hükümetin bu işi ciddiye almadığını, İstanbul'da açık hava tiyatrosu ve devlet operasına milyonlarca lira harcanırken bölge için can damar niteliğinde olan liman işinin bahanelerle geçiştirildiğini söyler.
15: Tarih sürekli aslında bize
17: hep dönüp dolaşıp
15: aynı şeyleri
17: zaten
15: yaşatıyor.
17: Zaten bunları seçme sebebim o, yani aslında tartıştığımız konular. 1949'da yine Vali Şefik Bicioğlu başkanlığında bir heyet Mersin Limanı'nın yapımı için Ankara'ya giderek Başbakan Şemsettin Güneltay ile görüşme yapmış. Güneltay liman konusunda her türlü desteği vereceğini vaat etmişti. Mersin CHP Teşkilatı ve Mersin Belediyesi'nin girişimleriyle ayrı bir komisyon kurulur. Limanın yapılması için girişimde bulunarak uzman Eholmus Mersin'e davet ederek liman inşası için incelemeler yaptırmıştı. Mersin heyetinin tüm girişimlerine rağmen Başbakan Şemsettin Günaltay, Samsun'un hinterlantı Toroslara kadar dayanır diyerek, Samsun'un nasıl bir geniş hinterlantı olduğunu anlatması için Samsun liman işini hükümetin öncelikleri arasına almıştı. Hür Gazete diye bir gazete o tarihte Samsun liman yapım işinin Mersin limanından önce alınmasını, Mersin milletvekillerinin Samsun milletvekilleri kadar çalışmaması, ben söylemiyorum, tarih söylüyor. Çalışmaması ve parti çekişmeleriyle uğraşmalarından kaynaklandığı yorumunda bulunmuştu. Muhalif gazeteler Mersin liman işinin Samsun limanından sonraya bırakılmasını, hükümet programının yetersizliği ve dinamizmden yoksun bir ekibin başta olmasına bağlamışlardı. Cumhuriyet Halk Partisi Bölge Müfettişi Hasan Reşit Tankut, Samsun limanı yapımının ilk sıraya alınması üzerine CHP teşkilatı olarak ümitsizliğe kapılmayacağını, hükümet nezdinde girişimlerinin süreceğini ifade etmişti.
15: Çabalar sürüyor.
17: Çabalar sürüyor. Demokrat Parti sürekli olarak kaşıyor onu. Hadi bunca yıl iktidardaydınız, yapın yapın yapın diye. Onlar da çeşitli bahanelerle ayak sürüyorlar. Ana konteyner limanında birebir ne yaşandıysa, ama şeyler değişmiş, roller değişmiş. Demokrat Parti iktidarda değil, muhalefette. CHP iktidarda. Demokrat Parti Milletvekili Salih İnankur, 200 sayfadır tarihe not düşeyim diye, mutlaka konuşulmasında fayda var diye okuyorum. Şubat ayında Ak Kahve'de yaptığı konuşmada liman meselesini mecliste kendilerinden başka kimsenin gündeme getirmediğini, azınlıkta kaldıkları için bu sorunu çözemediklerini söyler. Demokrat Parti Mersin Teşkilatı Mersin Limanı'nın inşası için gerekli girişimlerde bulunur. Liman işinde kat'i bir karara varılmasa da gerekirse Büyük Millet Meclisi'nde gereken teşebbüslerin yapılacağını öne sürer. Demokrat Parti milletvekilleri o sırada muhalefettedirler. Refik Koraltan sonradan seçilerek limanın yapılmasının en önemli öncüsü olacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gelecektir. Liman işinin Mersin'in hayati davası olarak yorumladılar. Demokrat Parti'nin bu girişimleri karşısında CHP Mersin Teşkilatı Ankara'daki çalışmalarını yoğunlaştırır. Milletvekili Ali Menteşoğlu Bayındırlık Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunur. Mersin Ticaret Odası'nın liman işinde birlikte hareket etmek için Demokrat Parti Mersin Teşkilatı'nı sürecin içine dahil etmek girişimlerinde bulunduğu iddialarına karşı Demokrat Parti Mersin Teşkilatı liman meselesinde CHP'nin particilik ruhu ile hareket ettiğini, kendilerinin bu meselenin dışına itilmek istendiğini ileri sürerler. CHP liman meselesini çözmek için bir komite kurar. Komitede kimler var? Şükrü Şığman, Fikret Mutlu ve Hulusi Açıkalın. Bu komisyon 1949'da toplanan Demokrat Parti Mesudiye Ocak Kongresi'nde Mersin liman işinin birinci derecede yapılması gereken işler alınmasına ve bu konuda yetkililerle görüşmelerin sürdürülmesine karar verince karşılarında bir farklı bir hareket başlatır. Sürekli olarak iki parti arasında gelip giden tartışmalar. Tabii 1950'den sonra dönem değişir. İktidar muhalefet, muhalefet iktidar olur. Demokrat Parti verdiği sözleri tutmak üzere 1950'den başlayarak çok yoğun bir çaba içine girer. 8-10 tane de dış krediyle yapmak üzere teklif vardır. Amerikalılar limanı yapmak isterler. Fransızlar yapmak ister. Almanlar bir teklif verirler ama tercih Hollandalılardan yana kullanılır. Ve gerçekten Hollanda yer teslimi 1954'te yapılır. Yani o dönemin şartlarıyla bugün halen daha bir rıhtımı uzatmak için 2 sene zamanın gittiğini düşünecek olursak, koca 1000 dönümlük bir alan üzerine kurulan ve Türkiye'nin en derin, en uzun rıhtımlarına sahip limanını 4 yıl içinde bitirir Hollandalılar. İnanılmaz bir şeydir o. Sanıyorum dünya literatürüne geçecek de bir hızla bitirirler 1954'te. Şimdi belediye bunun neresinde? Müfide İlhan diye bir
15: Türkiye'nin ilk kadın belediye başkanı.
17: İlk kadın belediye başkanı olmasının ötesinde çok önemli özellikleri var Müfide İlhan. Müfide İlhan babası yüzbaşı Nafiz Congbayır'ı, Mustafa Kemal'in de katıldığı Congbayır'ı muharebesinde şehit düşer. Şehit düşünce amca sahip çıkmak zorundadır yeğenlerine. Amca kim? Amca Feyzi Çakmak. Mareşal Feyzi Çakmak. Kızı çocuklarından farksız olarak İstanbul'un o tarihte en iyi kız okulu Kandilli kız okulunda okutur. İlkokulu, ortaokulu bitirir. Ankara'da çok iyi liselerde okumasını sağlar. Arkasından bir Almanya macerası vardır Müfide'nin. Almanya'da gider, çocuk rehabilitasyonu üzerine eğitim görür. Sonra gelir 1937'de Hitler dönemi başlamıştır. Almanya artık yabancılar için yaşanmaz bir yer haline gelmiştir. Tıpkı pek çok bilim insanının kaçtığı gibi Müfide de o sırada ikinci evliliğini yapmak üzere tanıştığı Faruk İlhan var. Faruk İlhan'la Türkiye'ye dönerler. Türkiye'ye dönerler, Ankara'da bir kreş denemesi yapar. Başarısız olur. Faruk İlhan baba Mersin'de eski belediye başkanlığı yaptığı da iddia edilir ama ben bütün araştırmalarımda bulamadım öyle bir kayıt, ama Faruk İlhan önemli bir figür. Önemli bir doktor o tarihte. Nitekim bir süre sonra Afganistan'dan profluk titriyle transfer teklifi alır. Faruk İlhan'ın muayenehanesi şeyde, İçe Sanat Kulübü'nün altına doğru inersin. Tabii eski Mersin evleri bitti orada. Bir sürü evet. Saçma sapan inşaatlar yapıldı. Oradadır. Müfide ile beraber şeye giderler. Afganistan'a gider. Ama nasıl bir Afganistan'a yolculuk? Mersin'den çıkarlar trenle. Şeye giderler, işte Bağdat Ekspresi'yle Bağdat'a giderler. Bağdat'tan Basra'ya inerler. Basra'dan Kızıldeniz'den gemiye binerler. Pakistan, o sırada Pakistan yok. Bengaldeş'te yok. Tamamı Hindistan'a bağlı. Karachi Hindistan Limanı, şu anda Pakistan'ın en önemli limanı. Pakistan'a çıkarlar ve Pakistan'dan karayoluyla taş devri yaşayan Afganistan'a giderler. Afganistan'da Kabil Hastanesi'nde çok önemli rol üstler. Hastane başhekimi olur Faruk İlhan. Ve orada aşağı yukarı 5-5,5 yıla yakın bir zaman ayrılmıştır onlara. Ancak İkinci Dünya Savaşı çok ağır koşullarda devam ederken artık orası da yaşanmaz hale gelir. Bir yandan Pakistan'da iç isyanlar falan patlamıştır. Geri dönmeye kalkarlar ama o güzergahı kullanamazlar. Daha önce anlatmıştım sanıyorum. 7 çocuk, karı koca bir arabayla bütün o çölleri falan aşarak Afganistan, Pakistan, İran, Gürbulağa gelirler. Geldikten sonra Müfide İlhan Mersin'e yerleşme kararı alırlar. Artık dinleneceklerdir. Yani karı koca yeterince yorulmuşlardır. Faruk İlhan doktorluğa devam eder ama Müfide İlhan o sırada şey transfer teklifi alır. Demokrat Parti kurulmuştur. Biraz amca Feyzi Çakmak da Demokrat Parti'den yanadır CHP'ye karşı. Bunun üzerine teklif alır Müfide ve Demokrat Parti'nin umumi katibi olur. Yani genel sekreteri. Şimdiki sekreterlikler gibi değildir. Çok önemlidir genel sekreterlik. Yani partiyi evirip çeviren parti il başkanından çok genel sekreterdir. At sırtında dolaşır. Kampanyayı ev ev, hane hane, insan insan birebir temas ederek, ki şimdiki araba konforu, yollar falan yok.
15: Teknoloji yok.
17: Hep şey örneğini veririm. Namrun'dan Gözne'ye, Gözne'den Fındık Pınarı'na eşek, at ne bulursa onunla dolaşarak bir kampanya yürütür. 1946'da gerçekten emeğin hakkını alır Demokrat Parti. Tulum çıkarır Mersin'de. Ki örneği yoktur Türkiye'de o tarihte. Daha önce anlatmıştım. Açık da kullanırsın oyu, sayım gizli, öyle bir seçim. Ona rağmen Mersin'i kazanır Demokrat Parti. O seçimin kazanılmasında Müfide İlhan'ın inanılmaz rolü vardır. Dün paylaştım sosyal medyada, bir atışması vardır. Yeni Mersin gazetesinde Dalgıner diye bir rumuzla yazı yazan, aslında ironi yapar Dalgıner. Der ki yazdığı mektupta, haftada bir gün Biranşehir köyünden yazar. Biranşehir çok uzaktır Mersin'e. Şimdiki bahsettim, yani Biranşehir şeyden de yakındır. Mezitli'nin Mersin'e en yakın yeridir. Mezit Deresi'nin doğusuyla batısı arasındaki mahalle şeydir. Biranşehir mahallesidir. Sonra şeye gideriz, harabelere falan varırız. Oradan bir mektup yazar. Ya burada der, kahvede millet limon, portakal, narenciye sorunlarını tartışırken şimdi de gündemlerinde bir Müfide gündemi çıktı. sen çok cevval biriyim, senin neyine gerek, git evinde otur, hamurunu yoğur, çocuk doğur, dik işini dik. Bunun üzerine şey de cevap verir ona, Müfide İlhan. Çok önemli bulduğum için getirdim notunu. Der ki, evimin dikişini ben dikiyorum, örgüsünü de ben örüyorum, hatta elektrik tamirlerini ve ufak tefek marangozluk işlerini de kendim yapıyorum. Dalgıner, Dalgıner şeyin adı, o mektubu yazanın, sizde bir unumu eledim, eleğimi astım düşüncesi var. Oysa ben ölünceye kadar eleğimi çalıştırmak kararındayım, asla neyime lazım diyemem. Evimin dikişini ve sonu şöyle bağlar. Siz kabuğuna çekilmiş kaplumbağa gibi köye sokulmuş, ara sıra başınızı çıkararak şehirdeki tanıdıklarınıza mektup yazıp afyonkeşler gibi kendi içinizde hülyalara dalıyorsunuz. Ben o değilim.
15: Cevabı da manidar.
17: Derken 14 Mayıs seçimleri Türkiye'de demokrasi tarihinin en ciddi kırılmasıdır. Yani o kadar ciddi bir kırılmadır ki, hani 1983'te Anavatan Partisi gelerek mevcut bütün partilerin yerine çok ciddi bir atılım yapar. 2002'de AK Parti'nin gelişi bir kırılmadır Türkiye'de. Ciddi kırılmalardır bunlar. Ama 1950 demokrasi tarihinde gerçekten en önemli kırılmadır. İki parti içinde. Demokrat Parti içinde, Cumhuriyet Halk Partisi içinde. Bütün Türkiye'deki siyaset dizaynı, siyaset yapısı, siyaset mimarisi tek parti ve Cumhuriyet Halk Partisi üzerine kurgulanmıştır. Düşünebiliyor musun? Mesela 1950'de Demokrat Parti iktidara gelince en ciddi tartışma halk evi kimin? Halk evi kimin? Refik Koraltan der ki, ya burası halkın parasıyla yapıldı. Tabii ki halkın. Cumhuriyet Halk Partisi der ki, burası bizim paramızla yapıldı. Bizim. Ve ortaya çıkar ki mesela Mersin'deki halk evinin boşaltılma kararı alınır. Ortaya çıkar ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün yönetim kadrosu, il, ilçe teşkilatları, her şeyle halk evinde çalışıyorlar. Kendilerine yer bulmakta zorlanırlar. Çok basit bir örnek ama ciddi bir örnek. Bütün polis teşkilatı, adliye teşkilatı, sağlık teşkilatı, Cumhuriyet Halk Partisi'ne göre dizayn edilmiş ne kadar devlet kadrosu varsa tümüyle değişir. Mesela o tarihte çok fazla konuşulmaz ama bir şey söyleyeyim. Mirdengir Fırat'ın babası Ali Fırat, Demokrat Parti'nin en önemli, Mersin'deki en önemli isimlerinden birisi. Tüccar kulübünde sevinçlerini ortaya koyarlarken CHP zamanından kalma bir emniyet müdürü vardı. Henüz daha tayinler ya falan tam olarak çıkmamıştır. Emniyet müdürünü tokatlar Tüccar kulübünde. Müfide İlhan'ın anlatılması gereken bir başka özelliği daha var tarihe not düşmek için. Yolsuzluklarla amansız bir mücadeleye tutuşur. Mesela Çocuk Esirgeme Kurumu yönetimindedir. Çocuk Esirgeme Kurumu'nun Fahri Başkanı Efsane Vali Tevfik Sırrıgür'ün eşidir. Ve Şefik Ergündüz diye de bir, yine efsane bir milli eğitim müdürü. O zaman milli eğitim müdürleri neyse bilmiyorum ama mesela adamın Seyhan milli eğitim müdürü iken bağımsız milletvekili adayı olur. Konya'da çok önemli işler yapar. Mersin'de de Çocuk Esirgeme Kurumu'nun Fahri Başkanı valinin eşidir. Şeyin eşi
15: Tevfik Sırrıgür'ün,
17: Tevfik Saadet Gür. Hı hı. Buna karşı Şefik Ergündüz'dür fiili olarak Çocuk Esirgeme Kurumu. Ve yönetimde de şey var, Müfide İlhan var. Müfide İlhan yolsuzluklarla ilgili durmadan makaleler yazar, haberler yaptırır. Çocuk Esirgeme Kurumu'nda nasıl yolsuzluklar yapıldığını Şefik Ergündüz'ün bunun üzerine bir şekilde Mersin'den Konya'ya tayini çıkar. 23 imzalı bir öğretmenler bildirisi, hüngür hüngür ağlayan, işte Şefik Ergündüz Mersin'de şunları yapmıştı, bunları yapmıştı, şu kadar başarılıydı, sen niye bu adamı yedin diye Müfide İlhan'a olmadık açıklamalarla bir bildiri yayınlarlar gazetede. Müfide İlhan altta kalmaz. Müfide İlhan o şeye karşı tutar cevap verir. Der ki, imzası olmayan 23 tane öğretmenden bahsediyorsunuz. Sanki bütün Mersin öğretmenlerini bunlar temsil ediyormuş gibi. Bunlar organize bir halde tamamen Milli Eğitim Müdürü'nün yaptığı bir bildiridir. İsimleri çıkın açıklayın, ben ona göre size 26 değil 136 tane öğretmenin bu yolsuzlukla ilgili ve Milli Eğitim Müdürü'nün yaptıkları ile ilgili tam aksine şeyler söylerim der. Ve 1950'de 14 Mayıs seçimlerinden kısa bir zaman sonra bu sefer yerel seçimler yapılır Eylül ayında. Aradan çok az bir zaman geçmiştir ama çok önemli bir şey değişmiştir. Artık devlet CHP'nin devleti değildir. Devlet yavaş yavaş yerleşmeye çalışan Demokrat Parti'nin o tarihte bir de Türkiye'de o kadar ağır baskılarla karşılaşmıştır ki demokrasiyi isteyenler, özgürlükleri isteyenler, hak ve özgürlükleri, adaletin sağlanmasını isteyenler Demokrat Parti'yi kurtarıcı olarak görürler. Nazım mesela Demokrat Parti'nin kazanması için mücadele eder. Çünkü cezaevinden çıkmasını sağlayacak parti odur. Eylül ayında yapılan seçimlerde aslında Mersin'i ayna tutacak bir şey başlar. O tarihte bir meclis şeyi vardır. Meclis portföyü vardır. Meclis profili vardır. O meclis profilini okumak istiyorum. Çünkü Mersin'in Türkiye'deki bütün illerden farklı nasıl bir kozmopolit yapıya ait olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Bir defa Demokrat Parti'de de Cumhuriyet Halk Partisi'nde de kadın adaylar vardır. Tıpkı 1930'daki, daha önce anlatmıştım, o 1930 seçimlerinde Zekiye Olgaçay'ın Cumhuriyet Halk Fırkası'ndan aday olduğunu, karşısında da yine serbest fırka, aslında serbest fırka Demokrat Parti'nin bir yerde Demokrat Parti serbest fırkanın Cumhuriyet Halk Fırkası'ndan intikamıdır. Serbest fırka kapatılmıştır bir sene sonra, tekrar serbest fırka yerine Demokrat Fırka'nın ya da Demokrat Parti'nin gelişi aslında bir yerde o halk hareketinin farklı bir yansımasıdır. Nitekim serbest fırkaya omuz verenlerle, burjuvaziyle Demokrat Parti'ye omuz veren burjuvazi hemen hemen aynı karakterdedir. Okuyayım. Müfide İlhan, Edmond Barbour. Ben Edmond Barbour'u tanıdım. Edmond Barbour'la hatta ortaklık da yaptık. İhracatçıydı. Harnup ihracatında beraber çalıştık. Zeki Budur. Zeki Budur sonra olaylarda öldürülecektir. Hükümet konağı önünde öldürülecektir. Lütfü Budur'un falan abileridir. Önemli bir Demokrat Parti'nin en önemli isimlerinden birisidir. Aziz Atınç, Nazif Arısoy, Hayri Atahan, Sabri Poda, İsmail Safa Çiftçi, Emin Taylan, Ali Şaman, Şükrü Sümen, Fethi Elgün, Münir Serin, Arap Çalışkan, Zeki Ayan, Fahri Merzeci, Tahir Menemenci, Ahmet Gürsoy, Şakir Tunç, Mehmet Buğdaycı, Nikola Salim. Demokrat Parti'nin listesi bu. O tarihte halk belediye başkanını seçmiyor. Belediye meclisini seçiyor. Belediye meclisi kendi içinden belediye başkanı seçiyor. Doğrudur, yanlıştır. Sistem olarak onun da avantajları vardır. Bugün halkın da şeyi seçmesi, belediye başkanını seçmesi konusunda daha doğru bir sistem olduğu savunulur. Mesela şu anda Odalar Birliği'nde en ciddi tartışma konularından birisi komitelerin meclisi oluşturması, meclisin de Ticaret Sanayi Odası Başkanlığı ya da Ticaret Odası Başkanlığı seçmesiyle ilgili pek çok tartışma var. Üye seçsin derler. Haklıdırlar. Yani üye çoğunluğuna kim sahipse odayı temsil yetkisi de onundur. Diğerleri pek çok ayak oyunlarına,
15: pazarlıklara dönüyor maalesef.
17: Pek çok pazarlığa dönüyor.
15: Evet.
17: İşte mecliste sen beni destekle, ben seni yönetime alayım hikayeleri. Onda öyle bir şey yoktur. Neyse odur. Şimdi 9 Eylül 1950'de parti binasında İsmail Çiftçi'nin başkanlığında meclis toplanır. Mecliste gizli oylamayla 27 kişilik meclisin 25'inin oyu, ki meclis üye oylarına baktığım vakit Müfeyde İlhan mesela 6300 oy alıyor. Emin Taylan 6326 oy alıyor. Yani Müfeyde İlhan'dan daha yüksek oy. Ama oy birliğiyle karar verilen onca emeğe, çabaya karşı Müfeyde İlhan'dır. Müfeyde İlhan belediye başkanı seçilir, fakat parti içinde kaynamalar başlar. Demokrat Parti içinde. Sebep de şudur. Cumhuriyet Halk Partisi döneminde belediye kadroları partililerle doldurulmuştur. Demokrat Parti iktidara geldiğine göre artık Demokrat Parti'nin kendi kadrolarının yer alması istenir. Oysa Müfeyde İlhan sadakate değil liyakate önem vererek belediyenin, evet bir takım partililerin çıkarılması gerekir belediye kadrolarından, ama mutlaka liyakat sahibi olan insanların da görevinin devam etmesini savunur. Fakat bu parti içinde ciddi çatışmalara, ciddi çekişmelere yol açar. Müfeyde İlhan'ın seçilmesi şu bakımdan çok önemli. Sadece Türkiye'de ses getirmez ilk belediye başkanı olarak seçilmesi. Yabancı dili itibariyle Alman radyoları gelir, daha seçildiği gün onunla röportajlar yaparlar. Yetmez, BBC'ye konuk olan ve Mersin'i anlatan ilk ve son isimdir belediye başkanı olarak Müfeyde İlhan. BBC'ye konuk olur. Fakat parti içinde ayak oyunları bir türlü bitmek bilmez. Fahri Merzeci'nin çevresinde bir şey oluşur, bir muhalefet çizgisi oluşur. Beklentilerini karşılamadığı için Demokrat Parti Mersin Teşkilatı'nın, kendi teşkilatlarının beklentilerini karşılamak üzere bir plan hazırlanır. O plan çerçevesinde her sene belediye bütçesi görüşülür. Bugünlerde de öyledir. Belediye bütçeleri çok önemlidir. Belediye bütçesi onaylanmadığı takdirde belediye başkanı görevini sürdüremez. Şu andaki yetki karmaşası çerçevesinde gerçekten belediye meclisi belediye bütçesini onaylamazsa ne olur bakmak lazım. Ama o tarihte ciddi bir sorundur. Ve belediye bütçesini onaylamayınca, belediyenin geçmiş bütçesini ibra etmeyince meclis, ki Demokrat Parti oylarıyla Cumhuriyet Halk Partililer evet verirler Müfeyde İlhan'ın bütçesini, onaylarlar geçmiş bütçesini ibra ederler, Demokrat Partililer ibra etmez ve plan adım adım yürürlüğe koyulur.
15: Aslında orada tabii yine baktığınız zaman Müfeyde İlhan çok güçlü bir karakter ve birçok kişinin de canını sıkmıştır. O yüzden nereye gelirse gelsin, hangi göreve gelir gitse gelsin, mutlaka onunla ilgili böyle bir hesaplaşma hali de vardır aslında.
17: Bir de yaşını söyleyeyim sana, belediye başkanı seçildiği yaş çok ilginç. 27 yaş.
15: Çok genç.
17: 27
15: o
17: yaş.
15: O kadar yani mücadelelerden gelmiş.
17: 5,5 yıl Afganistan.
15: İkinci evliliği.
17: İkinci evlilik, 7 çocuk ve 27 yaşında.
15: Çok ama gerçekten güçlü bir karakter. Mersin'in bence en önemli figürlerinden birisi
17: mutlaka
15: haline gelmiş.
17: Mutlaka konuşulması, yani yazıldı, çizildi. Birkaç Müfeyde İlhan'la ilgili araştırma kitap haline de getirildi. Ama keşke Müfeyde İlhan'ın kendisinden dinleseydik bütün bunları. Uzunca sürede yaşar. Yine Müfeyde İlhan'la ilgili bir anekdot. 1951'de Demokrat Parti'den sakıt hale getirilince, ha meclis onaylamaz da ne olur? Görevden alınması için İçişleri Bakanlığı kararı lazımdır. Karar İçişleri Bakanlığı'na gider. İçişleri Bakanlığı bir süre o kararı tutar orada. Hı hı. Uygulamaya koymaz. Ama Refik Koraltan üzerinde o kadar çok baskı yapar ki Mersin Teşkilatı, Refik Koraltan Müfeyde İlhan'ın görevden alınma kararını koltuğun altına koyar. Kime çıkar? Cumhurbaşkanı Celal Bayar'a çıkar. Ve Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın resmi gazetede yayınlanan onayıyla görevden alındığı ilan edilir.
15: Aslında yani, kimse bunu da yapmak istemez yani. Kolay
17: ama alınır görevden. Alındıktan bir süre sonra şey kurulur. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi. Sonradan bugünkü MHP'nin yerini alacak olan şeydir, partidir. O partide il başkanlığı teklif edilir. O partide çalışır. 1961 seçimlerinde o partiden milletvekili adayı olur. Yani ölünceye kadar siyasetin içindedir Müfide İlhan. Ve gerçekten Mersin'in hafıza sorunu var dediğimde, Müfide İlhan'ı bilmeyen bir Mersin, Müfide İlhan'ın adını anmayan bir Mersin, Müfide İlhan'ın sadece bir mahalleye adını vererek geçiştiren bir Mersin, ki Fuat Morel'e de Mersin mahalle ismi vermiş, Müfide İlhan'a da mahalle ismi vermiş. Fuat Morel Müfide İlhan'ın talebiyle 1950'de oluşan Mersin Belediye Meclisi soruşturma açar yolsuzluklarla ilgili, Fuat Morel'le ilgili. Ha sonuçlanır sonuçlanmaz, o ayrı bir tartışma konusudur. Ama Müfide İlhan'ın geçmiş diğer belediye başkanlarıyla aynı kefeye koyulup sadece bir mahalle adının verilmesiyle yetinilmesi gerçekten ahde
15: ve olmaz. İşte onu söyleyeceğim. Yani çok güçlü bir figür ve Mersin'in bence çok yeterince tanlayamadığı bir figür. Mutlaka örnek alınması gereken ve çok başarılı hikayeleri olan, mücadeleci yapısıyla mesela birçok kişiye örnek olabilecek bir karakter.
17: Kesinlikle yani at sırtında particilik yapmak nedir? 7 çocuk evde bekliyor.
15: Evet.
17: Diyor ki ben unumu değerliyorum, dikişimi de dikiyorum. Şimdi bazı dönemlerin koşullarını anlatmak bugünkü iklimde çok zor. Yani arabayla gidilebilen, rahatlıkla her yere ulaşılabilen, herkesin altında araba olan bir dönemden bahsetmiyorum. Mersin'de en fazla 15 tane araba vardır. Ve arabaların gidebileceği bir yol da yoktur. Yani Gözne'ye gitmek başlı başına bir işkence.
15: Mümkün değil o dönemin şartlarıyla, kaç saatte gideceksin? Acayip yani bir ortam. Konu konuyu açacak. Yeni konuya girmeden önümüzdeki haftaya da yine inşallah devam ederiz. Ekleyeceğiniz bir şey var mı?
17: Yok yani böyle iki sanıyorum bu sezon için iki programımız kaldı.
15: Evet, evet.
17: Bir programda daha bir Mersin konuşuruz. Sonunda da bu yıl konuştuklarımızı bir derler, evet, toparlarız.
15: Gerçekten sonra... çünkü çok keyifli konular. Eski Mersin ve eski Mersin'in o tarihinde yaşayan insanlar aslında bize önemli mesajlar da veriyor.
17: Kesinlikle. Yani mesela limanla ilgili anlattığım tartışmalar.
15: Evet.
17: Dejavu.
15: Kesinlikle. Yani bugün
17: o gün ne konuşulmuşsa alalım, bugün olduğu gibi konuşalım.
15: Bugünden hiçbir farkı yok. Araştırmacı yazar Sayın Abdullah Yan'la birlikteydik. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın.
14: Radyo Ülkü, Ülkü.
18: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.

0: Radyo Ülkü 24 saat sizinle. Radyo Ülkü.
1: Bugün 8 Mayıs Cuma. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de 2025 yılında 30.387 kaza meydana gelirken Mersin bu kaza sayısı ile ülke genelinde 9. sırada yer aldı. Mersin ölümlü ve yaralanmalı kazalarda ilk 6'da yer alırken en fazla ölü sayısında ise Mersin 174 ölümle 8. sırada yer aldı. Yıl içerisinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının %86,5'u yerleşim yeri içinde, %13,5'u ise yerleşim yeri dışında gerçekleşti. Hakkında Interpol tarafından kırmızı bültenle aranma kararı bulunan Avusturya uyruklu uyuşturucu kazalarda ilk 6'da yer alırken en fazla ölü sayısında ise Mersin 174 ölümle 8. sırada yer aldı. Yıl içerisinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının %86,5'u yerleşim yeri içinde, %13,5'u ise yerleşim yeri dışında gerçekleşti.

0: toplantıda. Mersin'de yakalanan şüpheli Avusturya'nın en büyük uyuşturucu ağının yöneticiler arasında yer alıyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası koordinasyonunda düzenlenecek Odak Mersin Demo Day 26 etkinliğinde teknoloji ve inovasyon odaklı 10 girişim yatırımcıların karşısına çıkacak. MTSO Başkanı Hakan Sefar Çakır, benim girişimim var, öbürünün de parası var, bunlar bir türlü buluşamıyor, biz burada bunu yapacağız dedi. Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin 25. Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi. İki adayın yarıştığı seçimde mevcut başkan Veysel Sarı yeniden başkanlığa seçildi. Tarsus Devlet Hastanesi kardiyoloji kliniğinde ilk kez şoklama özelliğine sahip çift odacıklı kalp pili implantasyonu başarıyla gerçekleştirildi. Ani kardiyak ölüm riski taşıyan hastalar için hayati önem taşıyan ileri teknoloji, tedavinin artık hastanede uygulanabiliyor olması bölge sağlık hizmetleri açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirildi. Erdemli Belediyesi tarafından Merkez ve Alata mahallelerini birbirine bağlayan şehir içi trafik yoğunluğunun azaltılması hedeflenen köprü tamamlandı. Tamamlanan köprü ve yeni alınan araçlar düzenlenen törenle hizmete girdi. Mersin'in Anamur ilçesinde bir berberde tıraş olan, daha önceden tartıştığı şahsa satırla saldırıp yaralayan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay ilçeye bağlı Yeşilyurt mahallesindeki bir berberde meydana geldi. Mersin'in Mut ilçesinde kayısı hasadının başlamasıyla birlikte değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Görüşmede üretim, kalite, pazarlama ve ihracat süreçleri detaylı şekilde değerlendirilirken üreticilerin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Mersin'in Bozyazı ilçesinde yer alan devlet hastanesine kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları ile iç hastalıkları branşlarında 3 uzman doktor atandı. Mersin'in Mut ilçesinde açık alanda başlayan erik hasadı yoğunlaşırken kalitesi ve iriliğine göre fiyatının 30-40 TL'den başlayarak 170 TL'ye kadar alıcı bulduğu öğrenildi. Mersin'in Mut ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan 19 proje düzenlenen etkinlikle sergilendi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 14, en yüksek 26 derece olacak. Rüzgar güneyden 14 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı...

0: ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
6: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler...

0: Instagram adresimizden görebilirsiniz.
1: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
2: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
3: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
4: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
3: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir, Mersin.
5: İndirimlerle alışveriş bütçenizi koruyun.
6: Çetinkaya'da haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
5: Avoya sade maden suyu altılı 39 lira. Kahve Dünyası Türk kahvesi 100 gram 59.95. Ülker Çoko Krem 440 gram 89.50. Arbella 500 gram makarna çeşitleri 19.50.
7: Kalite burada, ucuzluk burada.
8: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
10: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülke.
12: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülke.

yaylaların çocuğuyum ben. Yıldızların hilalle öpüştüğü dağların başında türküler söylerdim. Bu şehir o güzel gözlerinle çağırdı beni. Vuruldum rutubet kokan bir köşe başında o güzel gözlerine. Bakışların kuzuymuş meğer. Vay ki vay. Bu şehir ne güzel silah bulmuş kendine.

0: yok, artık yoruldum.
1: Söylediğin şarkı aslında seni söyler. Hani o kilim yelekli, bağlama çalan, yakasız mintanlı bıyıklı adam var diye, hatırlar mısın? Kimi çok sevdiyse kaybettim. Belki yıllar sonra anlayacaksın.

0: Bahara sevdalı güneşteniz. Sen kalbimin beyaz gülü, yoksullukla sınanmış sevdam. Kötürüm kuşlar uçuyor anılarından, rehin serçeler. Küsmüş bir nisan kadar yağmursuz, susuyorsun. Yaprağın sevgisi bitmişse eğer, bir ağaç şafansız devrilebilir. Oysa şarkıların bir anlamı olmalı. Sonsuza dek yitirilmiş ve yarım yaşanmış ne varsa al getir. Artık bastırılmaz bir sevda ihtilaliyim. Gelişin misilleme olsun acılarıma. Ölümü biz öldürelim.
1: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hiltonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz.
9: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü birlik ve

0: şehirlerimizin birleşeceği bu şölene tüm halkımız davetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı. Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
2: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: sıvılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538-767-7071 yolmühendislik.com.tr.
2: İndirimlerle alışveriş bütçenizi koruyun.
3: Çetinkaya'da haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
2: Marmara Birlik Siyah Zeytin 500 gram 79.90. Türk Şeker Toz Şeker 5 kilogram 199.50. Komili Ayçiçek Yağı 4 litre 359.90. Flodex Buzdolabı Poşeti 4 al 3'e de 59.90.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
10: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumun her kesimine dokunan Mersin Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik desteklerini de sürdürüyor. Büyükşehir, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla tekerlekli sandalye, akülü sandalye, yürüteç, beyaz baston ve hasta bezi gibi birçok medikal malzemeyi ücretsiz olarak ulaştırırken, medikal tamir hizmetleri konusunda da destek sunuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent yaşamını kolaylaştıran projelerine bir yenisini daha ekleyerek lezzet karavanlarını Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda buluşturdu. Mobil lezzet noktalarından Patsovan, ızgaravan, gastrovan ve waffle gastro karavanlar bir araya getirilerek kaliteli ve uygun fiyatlı birçok lezzet tek noktada buluşturuldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çocuk Gelişim Merkezi'ne giden çocuklar ve veliler, Mersin Devlet Opera ve Bale sanatçıları tarafından hazırlanan Çöplük Kralı ve İcatçı oyununu izleme şansı yakaladı. Çocuklar, erken yaşta doğa sevgisi ve sorumluluk duygusunun oluşması hedeflenen oyun boyunca alkışlar, danslar ve neşeli çığlıklar ile oyuna dahil oldular. Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Bilge Su Erenos'un kaleme aldığı Misafir adlı oyunu, Silifke Doğan Cüceloğlu Kültür Merkezi'nde tiyatro severlerle buluşturdu. Almanya'ya işçi göçüyle başlayan bir yaşam mücadelesini trajikomik bir dille sahneye taşıyan oyun, izleyicilere hem duygu dolu hem de düşündüren anlar yaşattı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Mersin Valiliği himayesinde düzenlediği 5. Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu 9 Mayıs Cumartesi günü koşuluyor. 10K, 33K ve 53K olmak üzere 3 parkurda gerçekleşecek yarışmada yerli ve yabancı 882 sporcu, Korikos, Cennet Cehennem Obruğu, Sebaste Antik Kenti ve Kanlı Divane gibi tarihi alanlardan geçerek hem doğa hem de tarihiyle iç içe bir deneyim yaşayacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Mersin Spor Kulübü Trabzon deplasmanında Trabzonspor'a konuk oluyor. Geride kalan 29 haftada topladığı 38 puanla 14. sırada bulunan Karettalar ile 47 puanla 6. sırada bulunan Trabzonspor arasındaki mücadele 10 Mayıs Pazar günü Haydigür Spor Salonu'nda oynanacak. Bein Sports tarafından da canlı yayınlanacak olan maçın başlama saati 15.30. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
11: Her zaman, her yer.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Orta Doğu Teknik Üniversitesi bahar şenliklerinde bayrağa yönelik eylemler ve öğrencilere saldırılar nedeniyle başlatılan soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da düzenlenen operasyonda yaklaşık 1 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi. 6 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı yurt dışına kaçan 27'si kırmızı bültenle aranan 48 suçlunun yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev alacak adayların girmesi gereken akademi giriş sınavı için başvuru süreci başladı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre 2026 Milli Eğitim Bakanlığı akademi giriş sınavı ile 2026 öğretmenlik alan bilgisi testi oturumları 12 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak. ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'nin varılan ticaret anlaşmasına sadık kalmasını beklediğini belirterek, yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ABD'nin kuruluş yıldönümü olan 4 Temmuz'a kadar süre tanıdığını, aksi halde AB'ye uygulanan gümrük vergilerini arttıracağını duyurdu. Spor. Fenerbahçe 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda eski başkan Aziz Yıldırım da adaylığını duyurdu ve tüm başkan adaylarına birleşme çağrısında bulundu. Yıldırım'ın adaylığını açıklamasının ardından Beyoğlu Fenerbahçeliler Derneği, Aziz Yıldırım adına adaylık imzası vermek isteyen üyeleri için imza kampanyası başlattığını duyurdu. UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan yarı final rövanş maçlarının ardından Aston Villa ve Freiburg finale yükseldi. Aston Villa deplasmanda 1-0 yenildiği Nottingham Forest'ı sahasında 4-0 mağlup etti. Freiburg ise deplasmanda 2-1 mağlup olduğu Braga'yı sahasında 3-1 yendi. Aston Villa ve Freiburg arasındaki UEFA Avrupa Ligi finali 20 Mayıs Çarşamba günü Beşiktaş Park'ta oynanacak. Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 9 Mayıs Cumartesi Beşiktaş'a konuk olacak Trabzonspor, 3 büyük rakibi karşısında İstanbul'da uzun süredir galibiyet hasreti çekiyor. İstanbul'un 3 büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini 4 Kasım 2023'te Sarı Lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Karadeniz ekibi. Daha sonra söz konusu rakipleri karşısında deplasmanda galibiyet sevinci yaşayamadı. Bordo Mavililer Beşiktaş karşısından galibiyetle ayrılması halinde 3 büyük rakibi önünde 916 günlük galibiyet hasretine son verecek. Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımı Avrupa Ligi playoff serisi 4. maçında bugün deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle karşı karşıya gelecek. Zagirio Arena'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 20'de başlayacak.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6842 lira 14 kuruş, Amerikan doları 45 lira 30 kuruş, euro 53 lira 18 kuruş, sterlin 61 lira 51 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 103 dolar 49 sent, bir bitcoin 79.683 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 15.04 puandan işlem görüyor.

0: durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Eskişehir, Sivas, Tokat, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ve Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay, 18 ay.
3: Ergül'den mobilyanı şimdi al.

0: İkinci çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül her mesele. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
2: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
1: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülke.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Unutulmaz, unutulmaz.
2: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden, Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
3: Aygaz.
4: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
5: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
6: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Unutulmaz.
7: Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hiltonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz.
8: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak
9: İlmem ne. Zor günlerimde hep sen yanımda vardın.
8: Azer'in yürekten ezgileriyle heyecan doruğa ulaşacak.

0: hayat olacak. 17 Mayıs Pazar günü saat 12'de Talat Göktepe Tabiat Parkı Çamlığı'nda gerçekleşecek olan gönüllerimizin birleşeceği bu şölene tüm halkımız davetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133 0531 081 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten, bu

0: İndirimlerle alışveriş bütçenizi koruyun.
1: Çetinkaya'da haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
0: Avoya sade maden suyu altılı 39 lira. Kahve Dünyası Türk kahvesi 100 gram 59.95. Ülker Çoko Krem 440 gram 89.50. Arbella 500 gram makarna çeşitleri 19.50.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülkü.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumun her kesimine dokunan Mersin Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik desteklerini de sürdürüyor. Büyükşehir, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla tekerlekli sandalye, akülü sandalye, yürüteç, beyaz baston ve hasta bezi gibi birçok medikal malzemeyi ücretsiz olarak ulaştırırken, medikal tamir hizmetleri konusunda da destek sunuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent yaşamını kolaylaştıran projelerine bir yenisini daha ekleyerek lezzet karavanlarını Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda buluşturdu. Mobil lezzet noktalarından Patsovan, ızgaravan, gastrovan ve waffle gastro karavanlar bir araya getirilerek kaliteli ve uygun fiyatlı birçok lezzet tek noktada buluşturuldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çocuk Gelişim Merkezi'ne giden çocuklar ve veliler, Mersin Devlet Opera ve Bale Sanatçıları tarafından hazırlanan Çöplük Kralı ve İcatçı oyununu izleme şansı yakaladı. Çocuklar, erken yaşta doğa sevgisi ve sorumluluk duygusunun oluşması hedeflenen oyun boyunca alkışlar, danslar ve neşeli çığlıklar ile oyuna dahil oldular. Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Bilge Sürenus'un kaleme aldığı Misafir adlı oyunu, Silifke Doğan Cüceloğlu Kültür Merkezi'nde tiyatro severlerle buluşturdu. Almanya'ya işçi göçüyle başlayan bir yaşam mücadelesini trajikomik bir dille sahneye taşıyan oyun, izleyicilere hem duygu dolu hem de düşündüren anlar yaşattı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Mersin Valiliği himayesinde düzenlediği 5. Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu 9 Mayıs Cumartesi günü koşuluyor. 10K, 33K ve 53K olmak üzere 3 parkurda gerçekleşecek yarışmada yerli ve yabancı 882 sporcu, Korikos, Cennet Cehennem Obruğu, Sebaste Antik Kenti ve Kanlı Divane gibi tarihi alanlardan geçerek hem doğa hem de tarihiyle iç içe bir deneyim yaşayacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Mersin Spor Kulübü Trabzon deplasmanında Trabzonspor'a konuk oluyor. Geride kalan 29 haftada topladığı 38 puanla 14. sırada bulunan Karettalar ile 47 puanla 6. sırada bulunan Trabzonspor arasındaki mücadele 10 Mayıs Pazar günü Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanacak. Bein Sports tarafından da canlı yayınlanacak olan maçın başlama saati 15.30. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehir adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
9: Her zaman, her yer.

0: Bugün 8 Mayıs Cuma. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de 2025 yılında 30.387 kaza meydana gelirken Mersin bu kaza sayısı ile ülke genelinde 9. sırada yer aldı. Mersin ölümlü ve yaralanmalı kazalarda ilk 6'da yer alırken en fazla ölü sayısında ise Mersin 174 ölümle 8. sırada yer aldı. Yıl içerisinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının %86,5'u yerleşim yeri içinde, %13,5'u ise yerleşim yeri dışında gerçekleşti. Hakkında Interpol tarafından kırmızı bültenle aranma kararı bulunan Avusturya uyruklu uyuşturucu baronu Elyas Ben Soltane, MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan ortak operasyonla Mersin'in Yenişehir ilçesinde bulunan eve yapılan şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Mersin'de yakalanan şüpheli, Avusturya'nın en büyük uyuşturucu ağının yöneticileri arasında yer alıyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası koordinasyonunda düzenlenecek Odak Mersin Demo Day 26 etkinliğinde teknoloji ve inovasyon odaklı 10 girişim yatırımcıların karşısına çıkacak. MTSO Başkanı Hakan Sefar Çakır, "Benim girişimim var, öbürünün de parası var. Bunlar bir türlü buluşamıyor. Biz burada bunu yapacağız," dedi. Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin 25. Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi. İki adayın yarıştığı seçimde mevcut başkan Veysel Sarı yeniden başkanlığa seçildi. Tarsus Devlet Hastanesi kardiyoloji kliniğinde ilk kez şoklama özelliğine sahip çift odacıklı kalp pili implantasyonu başarıyla gerçekleştirildi. Ani kardiyak ölüm riski taşıyan hastalar için hayati önem taşıyan ileri teknoloji, tedavinin artık hastanede uygulanabiliyor olması bölge sağlık hizmetleri açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirildi. Erdemli Belediyesi tarafından Merkez ve Alata mahallelerini birbirine bağlayan şehir içi trafik yoğunluğunun azaltılması hedeflenen köprü tamamlandı. Tamamlanan köprü ve yeni alınan araçlar düzenlenen törenle hizmete girdi. Mersin'in Anamur ilçesinde bir berberde tıraş olan, daha önceden tartıştığı şahsa satırla saldırıp yaralayan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay ilçeye bağlı Yeşilyurt mahallesindeki bir berberde meydana geldi. Mersin'in Mut ilçesinde kayısı hasadının başlamasıyla birlikte değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Görüşmede üretim, kalite, pazarlama ve ihracat süreçleri detaylı şekilde değerlendirilirken üreticilerin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Mersin'in Bozyazı ilçesinde yer alan devlet hastanesine kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları ile iç hastalıkları branşlarında 3 uzman doktor atandı. Mersin'in Mut ilçesinde açık alanda başlayan erik hasadı yoğunlaşırken kalitesi ve iriliğine göre fiyatının 30-40 TL'den başlayarak 170 TL'ye kadar alıcı bulduğu öğrenildi. Mersin'in Mut ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan 19 proje düzenlenen etkinlikle sergilendi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 14, en yüksek 26 derece olacak. Rüzgar güneyden 14 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak bilmem ne. Zor günlerimde hep sen yanımda vardın. Azer'in yüreği

0: Gülden mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül, her mesele. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
8: İndirimlerle alışveriş bütçenizi koruyun.
9: Çetinkaya'da haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
8: Marmara Birlik Siyah Zeytin 500 gram 79.90. Türk Şeker Toz Şeker 5 kilogram 199.50. Komili Ayçiçek Yağı 4 litre 359.90. Flodex Buzdolabı Poşeti 4 al 3'e de 59.90.
10: Kalite burada, ucuzluk burada.
11: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
12: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülkü.
14: Bazen 80'ler.
15: Oturmuşum, oturum.
14: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
16: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

90'ların o unutulmaz keyifli şarkılarıyla sizlerle birlikteyim. Bugün Retro'ya Emel Müftüoğlu Faka Bastın'la başladık. Bu şarkının klibinin şöyle bir özelliği var. Türkiye'de ilk defa özel bir bütçe ve yönetmenle çekilmiş kliptir. O yüzden klibine denk gelirseniz izlemenizi tavsiye ediyorum ve 2000 yılına gidiyoruz. Burak Kut sonu geldi diyecek. Hoş geldiniz.

sadece meraklılarının bildiği 90'lı yıllar şarkılarını retroda sizlere çalmaya devam ediyorum. Genelde 90'lar ya da 80'ler söz konusu olduğunda Z kuşağı galiba mahzun kalıyor ama özellikle stream platformlara baktığımızda Z kuşağının da 90'lara bir hayli meraklı olduğunu görüyoruz. Harun Kolçak'la 1993 yılına gidiyoruz. Sözümü geri aldım. Şarkı Bir Selami Şahin şarkısı. Harun Kolçak bu şarkıyı En Büyük Aşk albümünde yorumladı. Düzenlemede ise İskender Paydaş olduğunu hatırlatırım.

İzel Erçan ikilisinden Eller Havaya'yı dinledik ve Ayşegül Aldınç'la devam ediyoruz. 90'lı yılların en popüler isimlerinden bir tanesi. Sadece şarkıcılığıyla değil, köşe yazarlığıyla da tanıyıp sevdiğimiz isimlerden. Özellikle 90'lı yıllarda çok iddialı olduğunu belirtirim. Sanatçıların sahne kostümlerini çok konuşuyoruz ya. O dönemlerde, yani 90'lı yıllarda Ayşegül Aldınç'in sahne şovlarına baktığınızda şimdiki birçok şarkıcıdan çok daha cesur olduğunu söyleyebiliriz. Şarkımızsa Yalnızsın olacak.

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hiltonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz.
7: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, bir

0: isabetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı. Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: İndirimlerle alışveriş bütçenizi koruyun.
4: Çetinkaya'da haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
3: Hasata yerli pilavlık pirinç 1 kilogram 84.90. Aqua dev havlu XX large 59.90. Teno tuvalet kağıdı 32'li 189.90. Esmatik 7 kilogram 149.90.
5: Kalite burada, ucuzluk burada.
6: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından düzenlenen Büyükşehir Belediye Başkanları Balıkesir buluşmasına katıldı. CHP'li belediye başkanlarının belediyeciliğin her alanında her yurttaşa dokunan önemli çalışmalara imza attığını ifade eden Başkan Seçer, 2019 yılından itibaren hayata geçirilen başarılı işlerin siyasete de yansıdığını belirterek, CHP'li belediye başkanları 2019 seçiminde önemli metropol kentlerini kazandıktan sonra Türkiye'de hem CHP siyaseti hem de belediyecilik anlayışı ile halkın kabulü başka bir evreye geçti dedi. Sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumun her kesimine dokunan Mersin Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik desteklerini de sürdürüyor. Büyükşehir, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla tekerlekli sandalye, akülü sandalye, yürüteç, beyaz baston ve hasta bezi gibi birçok medikal malzemeyi ücretsiz olarak ulaştırırken, medikal tamir hizmetleri konusunda da destek sunuyor. Pazar günü kutlanacak olan Anneler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayan Başkan Seçer, yaşamı büyüten, sevgiyi çoğaltan, dayanışmayı ayakta tutan annelerimiz, toplumsal yaşamın en güçlü değerleridir. Karşılıksız sevgileri, sabırların ve fedakarlıklarıyla hayatımıza yön veren tüm anneler, her türlü övgünün üzerindedir. Yalnızca kendi çocuklarına değil, dokunduğu her hayata sevgi, emek ve umut katan tüm kadınları sevgiyle selamlıyor, tüm annelerin ve anne adaylarının Anneler Günü'nü şimdiden kutluyorum ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent yaşamını kolaylaştıran projelerine bir yenisini daha ekleyerek lezzet karavanlarını Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda buluşturdu. Mobil lezzet noktalarından Patsovan, ızgaravan, gastrovan ve waffle gastro karavanlar bir araya getirilerek kaliteli ve uygun fiyatlı birçok lezzet tek noktada buluşturuldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çocuk Gelişim Merkezi'ne giden çocuklar ve veliler, Mersin Devlet Opera ve Bale sanatçıları tarafından hazırlanan Çöplük Kralı ve İcatçı oyununu izleme şansı yakaladı. Çocuklar, erken yaşta doğa sevgisi ve sorumluluk duygusunun oluşması hedeflenen oyun boyunca alkışlar, danslar ve neşeli çığlıklar ile oyuna dahil oldular. Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Bilge Süerenus'un kaleme aldığı Misafir adlı oyunun Silifke Doğan Cüceloğlu Kültür Merkezi'nde tiyatro severler haberlerle buluşturdu. Almanya'ya işçi göçüyle başlayan bir yaşam mücadelesini trajikomik bir dille sahneye taşıyan oyun, izleyicilere hem duygu dolu hem de düşündüren anlar yaşattı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Mersin Valiliği himayesinde düzenlediği 5. Uluslararası Kilike Ultra Maratonu 9 Mayıs Cumartesi günü koşuluyor. 10K, 33K ve 53K olmak üzere 3 parkurda gerçekleşecek yarışmada yerli ve yabancı 882 sporcu, Korikos, Cennet Cehennem Obruğu, Sebaste Antik Kenti ve Kanlı Divane gibi tarihi alanlardan geçerek hem doğa hem de tarihiyle iç içe bir deneyim yaşayacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Mersin Spor Kulübü Trabzon deplasmanında Trabzonspor'a konuk oluyor. Geride kalan 29 haftada topladığı 38 puanla 14. sırada bulunan Karettalar ile 47 puanla 6. sırada bulunan Trabzonspor arasındaki mücadele 10 Mayıs Pazar günü Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanacak. Beint Sports tarafından da canlı yayınlanacak olan maçın başlama saati 15.30. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
10: Unutulmaz şarkılar, unutulmaz anılar, 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de devam ediyor.

içinde bıçak gibi cümleler barındıran, neyse ki keşfedilmemiş dediğim, dinledikçe eskimeyen cümle fabrikası Yıldız Tilbe'nin en güzel şarkılarından, sözlerinden biri olan ve illaki birçoğumuzun da playlistinde yer olan bir şarkı. Yıldız Tilbe'nin Delikanlım albümünden, düzenleme Bülent Özdemir ve Tarık Sezer'e ait. Sevdanın Tadı, Retro'da şimdi bizimle.

Serdar'ın Yarkın, Zorlama Güzelim bizimleydi. Aşkın Nur Yengi ile devam edelim. Kara Çiçeğim abiminden çok duygusal bir şarkı. Söz ve müzik Naşit Göktürk'e ait. Vur hadi.

Ve veda etmem ben bu aşka. Retro'nun maalesef bugün de sonuna geldik. Nilüfer'le bitireceğiz programı. Erkekler Ağlamaz sorun salına hiç girmiyoruz. Nilüfer'in Bir Selam Yeter albümünde yer alan enfes şarkısı. Hatırlatırım, şarkının bestesi de Nilüfer'e ait. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın. İçin

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Orta Doğu Teknik Üniversitesi bahar şenliklerinde bayrağa yönelik eylemler ve öğrencilere saldırılar nedeniyle başlatılan soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da düzenlenen operasyonda yaklaşık 1 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi. 6 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı yurt dışına kaçan 27'si kırmızı bültenle aranan 48 suçlunun yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev alacak adayların girmesi gereken akademi giriş sınavı için başvuru süreci başladı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre 2026 Milli Eğitim Bakanlığı akademi giriş sınavı ile 2026 öğretmenlik alan bilgisi testi oturumları 12 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak. ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'nin varılan ticaret anlaşmasına sadık kalmasını beklediğini belirterek, yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ABD'nin kuruluş yıldönümü olan 4 Temmuz'a kadar süre tanıdığını, aksi halde AB'ye uygulanan gümrük vergilerini arttıracağını duyurdu. Spor. Fenerbahçe 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda eski başkan Aziz Yıldırım da adaylığını duyurdu ve tüm başkan adaylarına birleşme çağrısında bulundu. Yıldırım'ın adaylığını açıklamasının ardından Beyoğlu Fenerbahçeliler Derneği, Aziz Yıldırım adına adaylık imzası vermek isteyen üyeleri için imza kampanyası başlattığını duyurdu. UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan yarı final rövanş maçlarının ardından Aston Villa ve Freiburg finale yükseldi. Aston Villa deplasmanda 1-0 yenildiği Nottingham Forest'ı sahasında 4-0 mağlup etti. Freiburg ise deplasmanda 2-1 mağlup olduğu Braga'yı sahasında 3-1 yendi. Aston Villa ve Freiburg arasındaki UEFA Avrupa Ligi finali 20 Mayıs Çarşamba günü Beşiktaş Park'ta oynanacak. Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 9 Mayıs Cumartesi Beşiktaş'a konuk olacak Trabzonspor, 3 büyük rakibi karşısında İstanbul'da uzun süredir galibiyet hasreti çekiyor. İstanbul'un 3 büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini 4 Kasım 2023'te Sarı Lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Karadeniz ekibi. Daha sonra söz konusu rakipleri karşısında deplasmanda galibiyet sevinci yaşayamadı. Bordo Mavililer Beşiktaş karşısından galibiyetle ayrılması halinde 3 büyük rakibi önünde 916 günlük galibiyet hasretine son verecek. Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımı Avrupa Ligi playoff serisi 4. maçında bugün deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle karşı karşıya gelecek. Zalgirio Arena'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 20'de başlayacak.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6842 lira 14 kuruş, Amerikan doları 45 lira 30 kuruş, euro 53 lira 18 kuruş, sterlin 61 lira 51 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 103 dolar 49 sent, bir bitcoin 79.683 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 15.04 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Eskişehir, Sivas, Tokat, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ve Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
2: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
8: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
9: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
8: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
11: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
10: Radyo.

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hiltonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz.
5: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü birlik ve kardeşlik.

0: davetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı. Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
1: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr
0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından düzenlenen Büyükşehir Belediye Başkanları Balıkesir buluşmasına katıldı. CHP'li belediye başkanlarının belediyeciliğin her alanında her yurttaşa dokunan önemli çalışmalara imza attığını ifade eden Başkan Seçer, 2019 yılından itibaren hayata geçirilen başarılı işlerin siyasete de yansıdığını belirterek, CHP'li belediye başkanları 2019 seçiminde önemli metropol kentlerini kazandıktan sonra Türkiye'de hem CHP siyaseti hem de belediyecilik anlayışı ile halkın kabulü başka bir evreye geçti dedi. Sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumun her kesimine dokunan Mersin Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik desteklerini de sürdürüyor. Büyükşehir, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla tekerlekli sandalye, akülü sandalye, yürüteç, beyaz baston ve hasta bezi gibi birçok medikal malzemeyi ücretsiz olarak ulaştırırken, medikal tamir hizmetleri konusunda da destek sunuyor. Pazar günü kutlanacak olan Anneler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayan Başkan Seçer, yaşamı büyüten, sevgiyi çoğaltan, dayanışmayı ayakta tutan annelerimiz, toplumsal yaşamın en güçlü değerleridir. Karşılıksız sevgileri, sabırların ve fedakarlıklarıyla hayatımıza yön veren tüm anneler, her türlü övgünün üzerindedir. Yalnızca kendi çocuklarına değil, dokunduğu her hayata sevgi, emek ve umut katan tüm kadınları sevgiyle selamlıyor, tüm annelerin ve anne adaylarının Anneler Günü'nü şimdiden kutluyorum ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent yaşamını kolaylaştıran projelerine bir yenisini daha ekleyerek lezzet karavanlarını Özge Can Aslan Barış Meydanı'nda buluşturdu. Mobil lezzet noktalarından Patsovan, ızgaravan, gastrovan ve waffle gastro karavanlar bir araya getirilerek kaliteli ve uygun fiyatlı birçok lezzet tek noktada buluşturuldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çocuk Gelişim Merkezi'ne giden çocuklar ve veliler, Mersin Devlet Opera ve Bale sanatçıları tarafından hazırlanan Çöplük Kralı ve İcatçı oyununu izleme şansı yakaladı. Çocuklar, erken yaşta doğa sevgisi ve sorumluluk duygusunun oluşması hedeflenen oyun boyunca alkışlar, danslar ve neşeli çığlıklar ile oyuna dahil oldular. Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Bilge Su Erenus'un kaleme aldığı Misafir adlı oyunu, Silifke Doğan Cüceloğlu Kültür Merkezi'nde tiyatro severlerle buluşturdu. Almanya'ya işçi göçüyle başlayan bir yaşam mücadelesini trajikomik bir dille sahneye taşıyan oyun, izleyicilere hem duygu dolu hem de düşündüren anlar yaşattı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Mersin Valiliği himayesinde düzenlediği 5. Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu 9 Mayıs Cumartesi günü koşuluyor. 10K, 33K ve 53K olmak üzere 3 parkurda gerçekleşecek yarışmada yerli ve yabancı 882 sporcu, Korikos, Cennet Cehennem Obruğu, Sebaste Antik Kenti ve Kanlı Divane gibi tarihi alanlardan geçerek hem doğa hem de tarihiyle iç içe bir deneyim yaşayacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Mersin Spor Kulübü Trabzon deplasmanında Trabzonspor'a konuk oluyor. Geride kalan 29 haftada topladığı 38 puanla 14. sırada bulunan Karettalar ile 47 puanla 6. sırada bulunan Trabzonspor arasındaki mücadele 10 Mayıs Pazar günü Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanacak. Bein Sports tarafından da canlı yayınlanacak olan maçın başlama saati 15.30. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
0: En iyi müzik, en iyi program.

Bugün 8 Mayıs Cuma. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de 2025 yılında 30.387 kaza meydana gelirken Mersin bu kaza sayısı ile ülke genelinde 9. sırada yer aldı. Mersin ölümlü ve yaralanmalı kazalarda ilk 6'da yer alırken en fazla ölü sayısında ise Mersin 174 ölümle 8. sırada yer aldı. Yıl içerisinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının %86,5'u yerleşim yeri içinde, %13,5'u ise yerleşim yeri dışında gerçekleşti. Hakkında Interpol tarafından kırmızı bültenle aranma kararı bulunan Avusturya uyruklu uyuşturucu baronu Elyas Bensoltane, MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan ortak operasyonla Mersin'in Yenişehir ilçesinde bulunan eve yapılan şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Mersin'de yakalanan şüpheli, Avusturya'nın en büyük uyuşturucu ağının yöneticileri arasında yer alıyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası koordinasyonunda düzenlenecek Odak Mersin Demo Day 26 etkinliğinde teknoloji ve inovasyon odaklı 10 girişim yatırımcıların karşısına çıkacak. MTSO Başkanı Hakan Sefar Çakır, "Benim girişimim var, öbürünün de parası var. Bunlar bir türlü buluşamıyor. Biz burada bunu yapacağız," dedi. Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin 25. Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi. İki adayın yarıştığı seçimde mevcut başkan Veysel Sarı yeniden başkanlığa seçildi. Tarsus Devlet Hastanesi kardiyoloji kliniğinde ilk kez şoklama özelliğine sahip çift odacıklı kalp pili implantasyonu başarıyla gerçekleştirildi. Ani kardiyak ölüm riski taşıyan hastalar için hayati önem taşıyan ileri teknoloji, tedavinin artık hastanede uygulanabiliyor olması bölge sağlık hizmetleri açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirildi. Erdemli Belediyesi tarafından Merkez ve Alata mahallelerini birbirine bağlayan şehir içi trafik yoğunluğunun azaltılması hedeflenen köprü tamamlandı. Tamamlanan köprü ve yeni alınan araçlar düzenlenen törenle hizmete girdi. Mersin'in Anamur ilçesinde bir berberde tıraş olan, daha önceden tartıştığı şahsa satırla saldırıp yaralayan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay ilçeye bağlı Yeşilyurt mahallesindeki bir berberde meydana geldi. Mersin'in Mut ilçesinde azaltılması hedeflenen köprü tamamlandı. Tamamlanan köprü ve yeni alınan araçlar düzenlenen törenle hizmete girdi. Mersin'in Anamur ilçesinde bir berberde tıraş olan, daha önceden tartıştığı şahsa satırla saldırıp yaralayan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

0: üreticilerin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Mersin'in Bozyazı ilçesinde yer alan devlet hastanesine kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları ile iç hastalıkları branşlarında 3 uzman doktor atandı. Mersin'in Mut ilçesinde açık alanda başlayan erik hasadı yoğunlaşırken kalitesi ve iriliğine göre fiyatının 30-40 TL'den başlayarak 170 TL'ye kadar alıcı bulduğu öğrenildi. Mersin'in Mut ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan 19 proje düzenlenen etkinlikle sergilendi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 14, en yüksek 26 derece olacak. Rüzgar güneyden 14 kilometre hızla esecek.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
9: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü bil

0: Bahadır, Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
9: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
10: Radyo Ülke'ye reklam ver.

0: bilmek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülkü.
3: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
2: Radyo Ülkü.
4: Son 2 3

0: Güngül'le, Gülgün'e Güngül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren kulvar, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişman.

Türküler biliyorsunuz kültürümüzün vazgeçilmez eserleri arasında. Bu türkülerden biri olan Çarşambayı Sel Aldı hikayesi de nedir diye merak ettim. Tabii tüm türkülerde olduğu gibi bu hikayenin de hüznü beni benden aldı. Çarşamba biliyorsunuz Ordu iline bağlı olan bir ilçe. Doğal olarak bu türkü de o yöreye özgü bir eser. Bu bölgede bulunan Abdal Deresi'nin yakınlarında yaşayan Ahmet yine bu bölgedeki Melek isimli bir kıza aşık oluyor. Melek de Ahmet'in aşkına karşılık veriyor ve çift sözleniyor. Ahmet belirli bir süre sonra askere gidiyor. Kendisi askerdeyken köyün ağasının oğlu olan Mehmet Ali Melek'e göz koyuyor. Melek'in Mehmet Ali'ye karşılık vermemesi üzerine Mehmet Ali adamlarıyla birlikte Melek'i dağa kaldırıyor. Askerdeyken bu durumu öğrenen Ahmet silahını aldığı gibi askerden kaçıyor. Dağa taş demeden sevdiğini aramaya koyuluyor. İşte tam da bu sırada yoğun bir yağmur yağarak Çarşamba Ovası sular altında kalıyor. Büyük bir felaket yarattıktan sonra sel çekiliyor ve köylüler köy meydanında toplanıyorlar. Burada bulunan kayanın üzerinde iki kişinin cesedi var. Bu cesetler Ahmet ve Melek'e ait. El ele tutuşarak ölen çiftin bulunduğu yerden su fışkırdığı rivayet ediliyor. Bitti zannediyorsanız çok daha fazlası var. Az sonra anlatıyor olacağım.

0: Ah aşk diyorum.
1: Çarşambayı sel aldı türküsünün hikayesini az önce anlatmıştım size. Gerçek olduğu ya da olmadığı yönünde farklı rivayetler var elbette. Türkünün sözleri Ahmet ve Meleğin aşkından ötürü ortaya çıkmış. Cesetlerin bulunduğu kayanın olduğu yerde günümüzde bir değirmen kurulmuş. O yöreye de Değirmenbaşı adı verilmiş. Ahşap olarak inşa edilen değirmende 7 adet taş bulunuyor. 7 oluğa su veren setin üzerinde 7 kez yürümek uğurlu kabul ediliyor. Bu gelenek özellikle böyle Hıdrellez döneminde yapılan bir şey. Söz konusu gelenek 1970 yılında değirmenin yıkılmasına kadar devam etmiş. Bugüne kadar da Zara, işte Yavuz Bingöl, Orhan Akalmaz gibi ünlü sanatçılar albümlediğinde biliyorsunuz bu türküye yer verdiler. Bu arada türkünün efsanevi söz ve müziği anonim yapıda. Bu nedenle kim tarafından yazıldığını da bilmiyoruz.

Bugün programda size ayakkabılardan bahsetmek istiyorum. Sonuçta ayakkabı bir kültür biliyorsunuz. İlk ayakkabıyı kimin ne zaman giydiği bilinmiyor ama ilk ayakkabının ilk insanlarla başladığı varsayılabilir. Mağara devri insanları dünyanın taşına toprağına karşı ayaklarını korumak için ağaç kabuklarından, yapraklardan ve giderek hayvan derilerinden ilkel ayakkabılar yapmışlar. İlk çağlardan bu yana vazgeçilmez bir giysidir ayakkabı. Aynı zamanda bir statü göstergesi de olmuş. Elbette anlatacağım sizlere iki güzel şarkının sonrasında.

0: güne günle, gün güne günle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hiltonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz.
3: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak
4: bilmem ne. Zor günlerimde hep sen yanımda vardın.
3: Azerin

0: birleşeceği bu şölene tüm halkımız davetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı. Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
1: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten bu

0: sıvılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr
2: İndirimlerle alışveriş bütçenizi koruyun.
3: Çetinkaya'da haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
2: Avoya sade maden suyu altılı 39 lira. Kahve Dünyası Türk kahvesi 100 gram 59.95. Ülker Çoko Krem 440 gram 89.50. Arbella 500 gram makarna çeşitleri 19.50.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından düzenlenen Büyükşehir Belediye Başkanları Balıkesir Buluşması'na katıldı. CHP'li belediye başkanlarının belediyeciliğin her alanında her yurttaşa dokunan önemli çalışmalara imza attığını ifade eden Başkan Seçer, 2019 yılından itibaren hayata geçirilen başarılı işlerin siyasete de yansıdığını belirterek, CHP'li belediye başkanları 2019 seçiminde önemli metropol kentlerini kazandıktan sonra Türkiye'de hem CHP siyaseti hem de belediyecilik anlayışı ile halkın kabulü başka bir evreye geçti dedi. Sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumun her kesimine dokunan Mersin Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik desteklerini de sürdürüyor. Büyükşehir, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla tekerlekli sandalye, akülü sandalye, yürüteç, beyaz baston ve hasta bezi gibi birçok medikal malzemeyi ücretsiz olarak ulaştırırken, medikal tamir hizmetleri konusunda da destek sunuyor. Pazar günü kutlanacak olan Anneler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayan Başkan Seçer, yaşamı büyüten, sevgiyi çoğaltan, dayanışmayı ayakta tutan annelerimiz toplumsal yaşamın en güçlü değerleridir. Karşılıksız sevgileri, sabırların ve fedakarlıklarıyla hayatımıza yön veren tüm anneler her türlü övgünün üzerindedir. Yalnızca kendi çocuklarına değil, dokunduğu her hayata sevgi, emek ve umut katan tüm kadınları sevgiyle selamlıyor, tüm annelerin ve anne adaylarının Anneler Günü'nü şimdiden kutluyorum ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent yaşamını kolaylaştıran projelerine bir yenisini daha ekleyerek lezzet karavanlarını Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda buluşturdu. Mobil lezzet noktalarından Patsovan, ızgaravan, gastrovan ve waffle gastro karavanlar bir araya getirilerek kaliteli ve uygun fiyatlı birçok lezzet tek noktada buluşturuldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çocuk Gelişim Merkezi'ne giden çocuklar ve veliler, Mersin Devlet Opera ve Bale sanatçıları tarafından hazırlanan Çöplük Kralı ve İcatçı oyununu izleme şansı yakaladı. Çocuklar, erken yaşta doğa sevgisi ve sorumluluk duygusunun oluşması hedeflenen oyun boyunca alkışlar, danslar ve neşeli çığlıklar ile oyuna dahil oldular. Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Bilge Su Erenus'un kaleme aldığı Misafir adlı oyunun Silifke Doğan Cüceloğlu Kültür Merkezi'nde tiyatro severlerle buluşturdu. Almanya'ya işçi göçüyle başlayan bir yaşam mücadelesini trajikomik bir dille sahneye taşıyan oyun, izleyicilere hem duygu dolu hem de düşündüren anlar yaşattı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Mersin Valiliği himayesinde düzenlediği 5. Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu 9 Mayıs Cumartesi günü koşuluyor. 10K, 33K ve 53K olmak üzere 3 parkurda gerçekleşecek yarışmada yerli ve yabancı 882 sporcu, Korikos, Cennet Cehennem Obruğu, Sebaste Antik Kenti ve Kanlı Divane gibi tarihi alanlardan geçerek hem doğa hem de tarihiyle iç içe bir deneyim yaşayacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Mersin Spor Kulübü Trabzon deplasmanında Trabzonspor'a konuk oluyor. Geride kalan 29 haftada topladığı 38 puanla 14. sırada bulunan Karettalar ile 47 puanla 6. sırada bulunan Trabzonspor arasındaki mücadele 10 Mayıs Pazar günü Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanacak. Beint Sports tarafından da canlı yayınlanacak olan maçın başlama saati 15.30. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
6: En iyi müzik, en iyi program.

Gül Güne Gül'le de bugün size ayakkabılardan bahsedeceğimi söylemiştim. Şimdi araştırmalara göre bilinen ilk el yapımı ayakkabı türü sandaletler. Ayakkabıya ilişkin en eski bulguysa M.Ö. 8000 yıllarında yaşayan Amerika yerlilerine ait. Ayakkabı konusunda en yaratıcı toplum olarak tabii Mısırlıları kabul edebiliriz. Mısırlılar M.Ö. 3500'lerde ıslatılmış kumda ayaklarının kalıplarını çıkarıyorlar. Bu kalıplarda şekillendirdikleri ham deriden tabana ipler bağlayarak sandaletler yapıyorlar. Çok geçmeden de bu sandaletler bir statü göstergesi olmaya başlıyor tahmin edebileceğiniz gibi. Kadınlar mücevherlerle süslüyorlar, ayaklarını sergiliyorlar. Erkekler de genelde deri kayış kullanıyorlar ya da hani daha ender bulunan taşlar taktırıyorlar. Roma İmparatorlarının giydiği sandaletler de altından yapılıyor. M.Ö. 3500'lü yıllarda da ayakkabı günümüzde olduğu gibi sihirli bir giysi aslında. İspanyollar, işte Perulular, Japonlar, Hintliler, Yunanlılar, yani kısacası hemen hemen bütün dünya insanları bu sihirli giysinin o zaman da etkisindeler. Tıpkı günümüzde biz hanımların etkisinde olduğumuz gibi. Devam edeceğiz iki güzel şarkının sonrasında.

Gül Güne Gül'le de bugün size topuklu ayakkabıların tarihinden bahsediyorum. Şimdiki topuklu ayakkabıları hanımların giydiğini bilsek de biz, aslında topuklu ayakkabının tarihi iki cinsiyetli. Hatta bu işin başında erkekler var. Şöyle ki kaynaklar bize 10. yüzyılda İranlı süvarilerin ilk topuklu ayakkabıları giydiğini gösteriyor. Tabii onların giydiği ayakkabılar şimdi bizim bildiğimiz böyle zarif şık topuklu ayakkabılar gibi değil. Ama şunu fark ediyorlar ki at üzerinde özellikle ok atarken ayağa kalkmalarını sağlayan topuklu ayakkabılar onlara büyük bir konfor sağlıyor. Ayağa kalkmak kolaylaşıyor. Topuklarını eğerle sıkıştırıyorlar. Çok daha rahat ok atabiliyorlar. Daha uzun süre atın üzerinde hareket edebiliyorlar. Kadınlar meselesine gelecek olursak Hindistan'da bir tapınakta dolgu topuklu kadınlar biliyoruz. Özellikle dans ederken bu topukluları giyiyorlar. Bugün bizim bildiğimiz topuklular biraz farklı ama sonuç itibariyle şunu söyleyebilirim ki 10. 11. 12. yüzyıl arasında topuklu ayakkabı dünyada var ve hem kadınlar hem de erkekler tarafından tercih ediliyor. Özellikle de az önce anlattığım gibi atlı askerler topuklu ayakkabılara bayılıyorlar. 10. yüzyılı da anlatacağım size ama şarkıların sonrasında.

Gül güne gülle de bugün size topuklu ayakkabıların tarihini anlatıyorum. Şimdi 10. yüzyıldan bahsedeceğimi söylemiştim. 10. yüzyılda atlı askerlerin topuklu ayakkabı giymesiyle at arasında bir bağlantı kuruluyor ve at sahibi olmak prestij meselesi olduğu için otomatik olarak topuklu ayakkabı giyen erkeğin de prestij sahibi olduğu bir dünyadan bahsediyorum. Topuklu ayakkabı eşittir prestij diyebiliriz. Ya da topuklu ayakkabı eşittir at, çünkü öyle bir şey var. Avrupa'ya gelecek olursak biliyoruz ki 10. 11. yüzyılda Avrupa ile İran arasında çok ciddi ticaret var. Ticarette alıp verilen tek şey mal değil, aynı zamanda kültürlerin de takas edildiğini biliyoruz. Ve erkeklerin giydiği topuklu ayakkabılar hızlı bir şekilde Avrupa'daki erkeklerin de ilgisini çekiyor. Ayakkabıyı sonuç itibariyle kendi kültürlerine, kendi gardıroplarına almaya başlıyorlar. Özellikle Venedik'te ve İspanya'da ayakkabı erkekler kadar kadınların da ilgisini çekmeye başlıyor. Ama önemli bir noktadan daha bahsedeyim size. Böyle büyük büyük takunyalar var. Bunların giyildiğini biliyoruz erkekler ve kadınlar tarafından 12. ve 13. yüzyılda. Bu takunyaların amacı aslında kirli ve düzgün olmayan yollarda kendi ayakkabılarını koruyabilmek. Yani bizim takunya dediğimiz ya da ona benzer bir şeyi ayakkabılarının dışına giyiyorlar. Ve dediğim gibi bu onlara yerden bir yükselti sağlıyor. Böylelikle hem elbiselerini hem de kendi ayakkabılarını temiz tutmayı başarabiliyorlar. Tabii sonrasında Venedik'te hızlı bir şekilde yayılıyor bu topuklu ayakkabı modası. Sonra ne mi oluyor dersiniz? Topuklu ayakkabı yasası çıkıyor. Onu da anlatacağım size ama şarkıların sonrasında.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Saha 2026'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın 120 ülkesinden 1700'den fazla firmanın iştirak ettiği fuarın icrasında emeği geçen tüm kurumlarımızı, firmalarımızı, sponsorlarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. 1300'ü aşkın üye firması ve bünyesindeki 30 üniversitenin etkin katılımıyla Avrupa'nın en büyük savunma ve havacılık kümelenmesi olan Saha İstanbul ailesini yürekten kutluyorum dedi. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü hantavirüs vakalarına ilişkin süreç bakanlığımız tarafından bilimsel esaslar doğrultusunda titizlikle takip edilmektedir. Ülkemizde henüz pozitif vaka tespit edilmemiştir açıklamasını yaptı. İçişleri Bakanlığı yurt dışına kaçan 27'si kırmızı bültenle aranan 48 suçlunun yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, çeşitli gruplara Türkiye'de silah ve İHA eğitimleri verildiği iddiasının asılsız olduğunu açıkladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı 73 tanker gemisinin İran limanlarına giriş ve çıkışının engellendiğini bildirdi. Spor. Fenerbahçe 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda eski başkan Aziz Yıldırım da adaylığını duyurdu ve tüm başkan adaylarına birleşme çağrısında bulundu. Yıldırım'ın adaylığını açıklamasının ardından Beyoğlu Fenerbahçeliler Derneği, Aziz Yıldırım adına adaylık imzası vermek isteyen üyeleri için imza kampanyası başlattığını duyurdu. UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan yarı final rövanş maçlarının ardından Aston Villa ve Freiburg finale yükseldi. Aston Villa deplasmanda 1-0 yenildiği Nottingham Forest'ı sahasında 4-0 mağlup etti. Freiburg ise deplasmanda 2-1 mağlup olduğu Braga'yı sahasında 3-1 yendi. Aston Villa ve Freiburg arasındaki UEFA Avrupa Ligi finali 20 Mayıs Çarşamba günü Beşiktaş Park'ta oynanacak. Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 9 Mayıs Cumartesi Beşiktaş'a konuk olacak Trabzonspor, 3 büyük rakibi karşısında İstanbul'da uzun süredir galibiyet hasreti çekiyor. İstanbul'un 3 büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini 4 Kasım 2023'te Sarı Lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Karadeniz ekibi. Daha sonra söz konusu rakipleri karşısında deplasmanda galibiyet sevinci yaşayamadı. Bordo Mavililer Beşiktaş karşısından galibiyetle ayrılması halinde 3 büyük rakibi önünde 916 günlük galibiyet hasretine son verecek. Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımı Avrupa Ligi playoff serisi 4. maçında bugün deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle karşı karşıya gelecek. Zalgirio Arena'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 20'de başlayacak.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6842 lira 14 kuruş, Amerikan doları 45 lira 30 kuruş, euro 53 lira 18 kuruş, sterlin 61 lira 51 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 103 dolar 49 sent, bir bitcoin 79.683 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 15.04 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Eskişehir, Sivas, Tokat, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ve Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
5: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
6: Ergül Mobilya Merkez, Eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İlçesi.
5: İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında.

0: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak.
1: İnanma, zor günlerimde hep sen yanımda vardın.
0: Azer'in

0: Kaleso işbirliğiyle Türk dünyasının renkleri, dansları ve kültürü bu şölende hayat bulacak. 17 Mayıs Pazar günü saat 12'de Talat Göktepe Tabiat Parkı Çamlığı'nda gerçekleşecek olan gönüllerimizin birleşeceği bu şölene tüm halkımız davetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
4: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
3: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
5: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
6: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
5: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
10: Her zaman, her yerde.

Gül Güne Gül'le de size bugün topuklu ayakkabıların tarihini anlatıyorum. Az önce topuklu ayakkabı yasasından bahsetmiştim. Belki de şaşırmış olabilirsiniz. Yaklaşık olarak 7-7,5 santim. Onun üstünde topuklu ayakkabı giymek yasaklanıyor. İlginç değil mi topuklara yönetimin karar vermesi? Ama tabii yüksek ihtimalle insanlar çok fazla düşüp bir yerlerini kırmaya başlıyorlar. Bu kırıklara bağlı belki enfeksiyonlar oluyor. Belki daha çok ölüm oranları oluyor. Bunu bilemiyoruz. Belki de insanlar kendilerine zarar veriyorlar. En sonunda yetkililer müdahale etmek zorunda kalmış mevzuya. Bizim bugün bildiğimiz topuklu ayakkabılarsa 17. yüzyılda yavaş yavaş moda dünyasına girmeye başlıyor. Parmaklar yere daha yakın, topuklar daha yüksek ama şöyle bir gerçek var. Topuklu ayakkabıyı 17. yüzyılda bizim bugün giydiklerimize benzer şekilde de olsa insanlar giyiyorlar. Ama sadece erkekler tarafından tercih ediliyor. Şaşırmış olabilirsiniz belki. Erken dönemde İran'la yapılan ticaretin egzotik sonuçlarından bir tanesi bu topuklu ayakkabının fark edilmesi. İran Şahı Avrupa'ya askerlerini ve bürokratlarını göndermeye başlıyor. Daha evvelden zaten bu aksesuarla tanışmış olan saray hızlı bir şekilde "Aa bu ne kadar güzel bir şeydi ya, biz bunu niye giymiyorduk?" demeye başlıyor. Ve hızlı bir şekilde Avrupa saraylarında topuklu ayakkabıları soylu erkeklerin ayağında görmeye başlıyoruz. 17. yüzyılda topuklu ayakkabı hızlı bir şekilde tabii statü sembolü de oluyor. Yalnızca saray erkanının ve soyluların giyebildiği bir tercih haline geliyor. Zaten bu erkekler pratik olarak da sokakta çalışmıyorlar biliyorsunuz. Bir yerden bir yere giderken yürümüyorlar. Çünkü öyle çok konforlu ve kolay hareket edebilmelerini sağlayan bir ayakkabı formundan bahsetmiyorum. Hele ki 17. yüzyıl dünyasında. Aslına bakarsanız hiç uygun değil bu ayakkabılar. Bu yüzden uygunsuzluk, yani dışarıya olan uygunsuzluk, onları saraya ya da çok görkemli evlerine uygun hale getiriyor. Bunun da detaylarından bahsedeceğim şarkıların sonrasında.

Topuklu ayakkabıların tarihini anlatıyorum bugün size. Az önce demiştim ki soylu erkekler tarafından tercih ediliyor. Konforsuz oldukları için de sadece saray içinde ya da evlerde giyiliyor bu ayakkabılar. Doğrudan aslında statü ve güç sembolünü bir araya getiriyor. Özellikle Fransa kralı 14. Louis ciddi bir şekilde topuklu ayakkabı sevdalısı. Tahminen yüzlerce topuklu ayakkabısı olduğuna inanılıyor. Bu dönemde farklı farklı ürünlerde yani farklı farklı materyallerde topuklu ayakkabılar üretiliyor zaten. Mesela deriden üretiliyor, satenden üretiliyor, kadifeden üretiliyor. Özellikle de kadife kırmızı ve kraliyet mavisi denilen bir renk var. Bu tarzda üretilen ayakkabılar en popüler olanları. Bir de Louis'nin şöyle bir saplantısı var. Saraya giren herkesin topuklu ayakkabı giymesini istiyor. Tabii burada herkesten kastım erkekler. Özellikle de sıradan kadınlar yani gündelik hayatta evlerinde kadınlar topuklu ayakkabıyı birçok nedenden ötürü tercih edemiyor. Bunlardan bir tanesi ekstra pahalı olması dedim ya soylular içinde çok yaygın diye. 17. ve 18. yüzyılda Avrupa'da topuklu ayakkabıyı giyebilen kadınlar ya hayat kadınları ya da soylu erkeklerin birlikte olduğu kadınlar. 14. Louis'ye geri dönecek olursak onun bu topuklu ayakkabı obsesyonu gerçekten de dikkat çekici bir boyutta. Kırmızı ayakkabıyı çok beğendiğini kaynaklarda okuyoruz. Onun gözünde kırmızı ayakkabı giyebilmek ve onu temiz tutabilmek, onu temiz tutabilecek kadar güçlü ve zengin olmak anlamına geliyor. Öte yandan bu topuklu ayakkabılarda topuklarının altında düşmanını ezebilecek kadar güçlü, maskülen bir erkek imajı verdiğine de inanılmış. Hakikaten buna herkes saraylarda inanmış ve bu şekilde giyinmiş. Şöyle bir şey daha var. 14. Louis zamanında tablolara baktığımızda ayakkabılarını inceleyerek kimin tarafında olduğunu, kimin karşısında olduğunu anlayabilmek mümkün. Topuklu ayakkabısı olanlar, kırmızı topuklu ayakkabısı olanlar, işte sarayda zengin, iyi tarafta baskın, maskülen erkekler. Topuklu ayakkabısı olmayan, kirli ya da böyle kötü renkte tercih edilmeyen renk ayakkabısı olanlar da Louis'nin o an için siyasi olarak çok anlaşamadığı insanlar oluyorlar. İlginç değil mi? 17. yüzyıl tablolarına bakarsanız erkeklerde, çünkü kadınlarda bunu çok görmüyoruz. Uzun dar çoraplar, topuklu ayakkabılar, dizin epeyce yukarısında toplanmış pantolonlar görüyoruz. Bu işte erkeklerin kaslı, güçlü ve zengin oldukları anlamına geliyor. O yüzden 17 ve 18. yüzyıl tabloları bugün bize böyle çok manasız, birazcık da komik geliyor diyebiliriz. Halbuki o dönemin koşullarında hem zengin hem de güçlü, fiziksel olarak güçlü olmak anlamına geliyor. Tabii ki her zaman modayı dönemin soyluları şekillendirmişler. O zaman da aynı şey olmuş. Saraylı ve soylu insanların giydiği bu topuklu ayakkabılar diğer insanların da gıpta ettiği, özendiği ve heves ettiği bir aksesuar haline gelmeye başlamış. Diğer insanları da konuşacağız şarkıların sonrasında.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hiltonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz.
3: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak.
4: Bilmem ne, zor günlerimde hep sen yanımda vardın.
3: Azer'in yürekten

0: Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
1: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
7: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
11: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
10: Radyo

Gül Güne Gül'le de bugün size topuklu ayakkabıların tarihini anlatıyorum. Az önce demiştim ki 17. yüzyılda özellikle soylular tarafından giyilebiliyor. Ama tabii halkın da dikkatini çekmiyor değil. Diğer insanlar da kendi koşulları el verdiği müddetçe kendi bütçelerine uygun olan topuklu ayakkabıları hızla kendilerine almaya başlıyorlar Avrupa'da. Fakat şöyle bir şey oluyor. Bu durumdan soylular hiç memnun değiller. Çünkü topuklu ayakkabının kendilerine özgü olduğuna inanıyorlar. Özellikle de soylu erkekler. Bunun için hemen ikinci bir yasa çıkarıyorlar. 5 santimden yüksek topukluları sadece saraylı ve soylu insanlar giyecek. 5 santimden düşük topuklar, daha alçak olanları sıradan insanlar gündelik hayatlarında tercih edebilecekler. 18. yüzyıla geldiğimizde Fransa'da topuklu ayakkabıların yaygınlaşmaya başladığını görüyoruz kadınlar arasında. Ama yine şöyle bir detay var. Erkeklerin topuklu ayakkabıları biraz daha konforlu. Kadınların topuklu ayakkabıları bugün bizim stiletto dediğimiz şeylere biraz daha yakın ve giymesi daha zor. Üzerinde hareket etmesi biraz daha güç şeklinde tasarlanıyor. Buna rağmen erkekler bu durumdan hiç memnun değiller. Kadınlarla aynı aksesuarı giymiş olmak onların sanki prestijlerini sarsıyor gibi geliyor. Garip bir şekilde 18. yüzyıl itibariyle Fransa başta olmak üzere erkekler topuklu ayakkabıyı hızla terk ediyorlar. Dediğim gibi bunun tek sebebi kendilerini kadınların kullandığı bir aksesuara layık görememeleri. Can

Gül güne gülle de bugün size topuklu ayakkabıların tarihini anlatıyorum ya da ayakkabıların tarihini anlatıyorum desem daha doğru olacak. Fransa'da ölmek istemeyen herkes soyluluktan ve zenginlikten uzak duruyor devrim zamanında. Topuklu ayakkabı soyluluk ve zenginlikle yani kraliyetle eşdeğer olduğu için biliyorsunuz bir anda 1789 tarihinde Fransa'da topuklu ayakkabı hızla terk edilen özellikle de erkeklerin sokakta görünce çığlık atarak başka sokaklara kendini attığı bir aksesuar haline geliyor. İngiltere'de ve Amerika'da topuklu ayakkabı giymek, çeşitli kozmetik ürünleri kullanmak 19. yüzyıla doğru yani Victoria dönemine doğru kadınların doğrudan hayat kadını muamelesi görmesine sebep olan bir durum. İşte bu yüzden o dönemde çok da tercih edilmiyor topuklu ayakkabılar. Ama öte yandan sanayi devrimi diye bir şey var biliyorsunuz. Her şeyi seri üretmek. Bunun içinde tabii topuklu ayakkabılar da var. Sanayi devrimine kadar ayakkabılar elde üretilen oldukça yapımı pahalı şeylerken sanayi devriminden sonra seri üretime ve daha ucuz, daha elde edilebilir, daha kolay ulaşılabilir materyallerde üretilmeye başlanıyor. Arz talep ve bunun sonucunda kadınlara çok renkli ayakkabılar sunuluyor. Direkt akıllara getirmemiş olsa bile akıllarına çeşitli yönde sokulmaya başlanıyor. Ve 19. yüzyıl itibariyle bir taraftan topuklu ayakkabı kötülenirken bir taraftan da kapitalizmle beraber övülmeye ve hızla temin edilmeye başlanıyor. Sanayi devrimiyle bu soyluluk, Victoria vesaire derken her şey bir anda önemsizleşiyor ve topuklu ayakkabı epeyce kullanılmaya başlanıyor. 20. yüzyıla geldiğimizde de topuklu ayakkabı kadınların gardırobunda olmazsa olmazlardan bir tanesi haline geliyor. Evet, biraz belki ızdırap verici, belki biraz hanımlar işkence çekiyorlar giyerken ama onları güzel gösterdikleri de en büyük gerçek galiba. Siz ne dersiniz?

Daha ne kadar çok şey anlatabilirdim. Konu tarihi olunca gerçekten anlatmaya doyamıyorum galiba. Ama ne yazık ki yine program bitti. Tekrar görüşmek, tekrar buluşmak umuduyla. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.

0: Gülgün'e Gül'le, Gülgün'e Gül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.
2: Haydi.

bekliyoruz.

112'yi arayın.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
3: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo Konser

0: davetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle. Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
0: her mesele. Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
3: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
1: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239 0140, 239 0140, Yenişehir Mersin.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülke. Radyo Ülke.
1: Dinlediğiniz bu program tekrar yayınıdır.
4: Radyo Ülke.
5: Mersin'in en uzun soluklu radyo programı Kerel Güncem, Mersin'in gündemini belirliyor.
6: Saat 11.

0: Radyo 18'de sizlerleyiz.
1: Radyo Ülkü'desiniz ve yerel gündeme başlıyoruz. Ben Serkan Tolta. Bugün araştırmacı yazar Sayın Abdullah Ayan'la birlikte olacağız. Mersin'i gündeme konuşacağız. Merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Evet, eski Mersin'den kalan, bugünlere gelen konuları konuşmaya devam edeceğiz. O dönemin 1950-1960'lı yıllara ait döneme ait belediye başkanları, o dönemde seçimlerin Mersin'e etkileri, günümüzde işte baktığınız zaman eski Mersin'e ne kadar sahip çıkıyoruz, eski Mersin binalarına ne kadar sahip çıkıyoruz. Tabii çok konu söylüyorum da bunların hepsini bazen konuşamıyoruz. Bir sonraki programa konuşuyoruz. Geçen haftadan bu haftaya kalan yine tabii ki önemli konularımız var. 1950'li yılları konuşamamıştık. İsim isim gitmekten ziyade tabii ki daha çok seçimlerin Mersin'e katkıları, o dönemin projeleri, vaatleri, bunları da merak ediyoruz.
2: Evet. Geçen hafta Mersin tarihine damgasını vurmuş Mithat Toroğlu'yla, Mithat Toroğlu'nun Mersin'e katkılarıyla bugüne kadar ondan devraldığımız nice eserini anlatarak bitirmiştik. Arada birileri gelir geçer ama Mithat Toroğlu başlı başına bir efsane olarak, bir kilometre taşı olarak kalır. 1940'larda Mithat Toroğlu'ndan sonra kim gelir? Fuat Moral bir dönem. Sonrasında seçilen Müfide İlhan'ın Mersin Belediye Başkanı olduğu dönemde açılmasını önerdiği soruşturmalardan anlıyoruz ki Fuat Moral döneminde bir takım yolsuzluklar olmuş. O yolsuzluklarla ilgili bir soruşturma komisyonu kurulmasını önerir Müfide İlhan. Tabii Müfide İlhan demişken Demokrat Parti ile Demokrat Parti'nin 1940'ların ortasında 45-46'da kurulmasıyla girdiği seçimle birlikte Mersin'de başlayan büyük bir CHP-Demokrat Parti kavgası vardır. O CHP-Demokrat Parti kavgasını da konuşmak lazım. Neden konuşmak lazım? Mesela orada CHP ile Demokrat Parti arasında en ciddi kavga Mersin Limanı'nı kim yapacak, neden yapılıyor, neden yapılmıyor tartışması.
1: O dönem karşı olanlar olmuş mu yani yapılmasın diye?
2: Herkes yapılsın diyor ama yapılsın demeyle olmuyor. Vaat olarak kalıyor. CHP'liler Mersin Limanı'nın yapılmasını işte devlet bütçesine bağlarlar, imkanlara bağlarlar. O arada İskenderun Limanı'nın genişletilmesi, büyütülmesi söz konusudur. O ön plana çıkar. Daha da önemlisi, en ağır darbeyi, Mersin Limanı'nın yapılmaması ile ilgili en ağır darbeyi o tarihte Samsun Limanı'nın yapımı başlamıştır. Samsun Limanı'nın, devletin kaynakları kısıtlı, zaten 2. Dünya Savaşı'ndan çıkmış bir ülke var. Bütçeleri belli Türkiye'nin. O yatırım bütçelerine Mersin için ayıracak bir kaynağımız yoktur diye savuşturulur Mersin. Oysa Samsun Limanı ile Mersin Limanı'nın Türkiye açısından önemi mukayese dahi edilmez. Yani çünkü sonuçta Samsun bir iç limandır.
1: Evet.
2: Karadeniz'e
1: kapalı bir deniz.
2: Kapalı bir denizdedir ve Samsun'a getirilen bir tarım ürününün dünya ihracatı o kadar zordur ki Samsun'dan çıkacak, bütün Karadeniz'i dolaşacak, Boğaz'dan inecek, Ege'den gelecek, sonra Akdeniz'e ulaşacak. Oysa Mersin limanının şey olarak, mevki olarak, mevzi olarak, konum olarak yeri Fenikeliler döneminden beri olan bir liman güzergahı üzerindedir. Önemli bir liman güzergahı üzerindedir. Mersin yoktur ama Tarsus limanı vardır yani tarihte. Ya da Mersin limanı yoktur, Tarsus biraz daha kuytuda kaldığını kabul edelim. Ne var? Eloze Sebaste var, Kirikos var, yani şimdiki Kız Kalesi, ya da Ayaş limanları var. Ayaş başlı başına antik dönemin en ciddi yeridir. Gelelim tartışmalara. O tartışmalarla ilgili önemli dokümanlar var. Limanla ilgili ilk tartışmalar, ilk projeler, daha önce konuştuk, 1905'lerde gelip Hallaçyan'ın önerdiği bir liman projesi var. Halen daha biz o liman projesine gelmiş değiliz, onu söyleyeyim. Yani Deliçay'la Müftüderesi arasında çok geniş, çok Akdeniz'in en önemli, Doğu Akdeniz'in en önemli limanı tasarlanmıştır. Osmanlı Devleti tasarlamıştır o limanı, mümkün olmaz. İşte arkasından kim gelir? Cavit Bey gelir. Cavit Bey de buradan mutlaka bu liman yapılacak 3-5 sene içinde ve buradan ben ilk taşı denize bu limandan atacağım der. O da gerçekleşmez. Birinci Dünya Savaşı patlak verir. Birinci Dünya Savaşı yetmez. Cavit Bey'i asarız 1925 yargılamalarında, İstiklal Mahkemelerinde. Yine bir Mersin Limanı projesi vardır. 1923'te, 24'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışılan, kaynak ayrılması gereken ama devletin kaynakları o tarihte çıkan Şark isyanı diye tabir ettiğimiz bir kalkışmaya ayrılmak zorundadır. Mersin Limanı biraz daha geride kalır. Sonrasında işte özel sektörün çabalarıyla bir takım iskeleler geliştirilir ama bunların hiçbirisi bir limanın yerini tutmaz. 1940'larda Türkiye'de artık muhalefetle iktidar arasında ciddi bir yarış başlayınca, bir rekabet başlayınca önemli bir argüman haline gelir liman. Tıpkı bugün ana konteyner limanı nereye yapılacak tartışmasının yaşanması gibi halen daha tam olarak netleşmiş değil ama Mersin'de yapılmayacağı kesinleşmiş.
1: Artık bir, dönmez o iş.
2: Hayır, dönmez. Yani şu anda 4 yılda mesela gelecek ay sanıyorum 6 Haziran'da inceleme değerlendirme kurul toplantısı var şeyle ilgili, ana konteyner limanı ile ilgili, yumurtalığa yapılıp yapılmayacağı konusunda. Bütün itirazlara rağmen süren bir süreç var orada. Erzim var devrede. Mutlaka Doğu Akdeniz'de bir ana konteyner limanı eninde sonunda yapılacak. Çünkü bugün İran Savaşı'yla da ortaya çıktı ki Kızıldeniz artık alternatif olmadan tek başına bu dünyanın yükünü taşıyabilecek kapasitede değil. Alternatif olarak ona yeni bir güzergah, karayolu güzergahı belirtebilmemiz için Basra Körfezi'nden Akdeniz'e bağlayacak çok da kestirme bir yoldur. Yani çok atla deve bir yol da değildir. Ya Suriye üzerinden ya daha önce anlattığım o Amanosları delen Hassa 4 yol projesiyle Doğu Akdeniz'e bağlanacaktır. Hem petrol bağlanacaktır. Hem de diğer bütün yüklerle ilgili o güzergah iki taraflı çalışacaktır. Mesela geçtiğimiz hafta sessiz sedasız bir biçimde dünyaya nefes aldıran bir petrol sevkiyatı başladı. Nereden? Kuzey Irak Kerkük'ten ve şey üzerinden, Musul üzerinden Suriye'deki limana, Tartus'un üstündeki limana bağlanan bir petrol boru hattı ki 1953'ten beri var olan bir petrol boru hattıdır. Oradaki iç savaşta tamamen kapanmıştı. Ve güzergah olarak da şu anda özellik isteyen Suriye'deki Kürt bölgesi, yani Rojava dediğimiz bölgeden geçen, zaten biraz da Kürtlerle Rojava'da Suriye hükümetinin uzlaşmasının en önemli faktörü, en önemli dinamiği o petrol boru hattının Irak-Kürdistan bölgesinden çıkıp o Kürt bölgesinden Akdeniz'e ulaşacak olmasıdır. Dolayısıyla o boru hattı devreye girdi. Şu anda 150 bin günlük varille çalışan yine Kerkük-Ceyhan boru hattının 450 bin varille, yani 3 misli kapasiteye çıkarılması söz konusu. Adım adım gelmekte olan bir Doğu Akdeniz'in canlandırılması var ama 1940'larda da Mersin Limanı'nın canlandırılması iki parti arasındaki rekabette söz konusu olur. 1935'te mesela İçişleri Bakanı Bayındırlık Bakanı Ali Çetinkaya Mersin Limanı'nın öncelikleri olduğunu söyler Mersin'e ziyaretinde. Ama Ali Çetinkaya Samsun milletvekildir. Sonra döner tam tersine Samsun Limanı'nın ne kadar önemli olduğunu, Mersin Limanı'nın gereksiz bir yatırım olduğunu savunur.
1: Bugünlerde yaşadığımız şeyler aslında. Hep böyle bir Mersin'i gösterip
2: dejavu
1: başka illere giden, kayan projeleri yaşıyoruz.
2: 1949 yılında önemli şeyleri geçiyorum. Mesela CHP yanlısı Havadis gazetesi limanın bir iskele kadar hareketsiz hale geldiğini, İskenderun limanının yapımına öncelik verilmesinin tarihi bir hata olduğunu anlatıyor. İskenderun limanı çünkü çok kuytuda kalıyor. Dünya Bankası İskenderun Limanı varken Mersin Limanı yapımına kredi vermeyeceğini açıklayınca DP yakınlığıyla bilinen Vasfi Orgun o tarihte çok ciddi limanla ilgili bir çaba gösteren en önemli isimdir. Burada saygıyla analım Vasfi Orgun'u. Hükümetin bu işi ciddiye almadığını, İstanbul'da açık hava tiyatrosu ve devlet operasına milyonlarca lira harcanırken bölge için can damar niteliğinde olan liman işinin bahanelerle geçiştirildiğini söyler.
1: Tarih sürekli aslında bize
2: hep dönüp dolaşıp
1: aynı şeyleri
2: zaten
1: yaşatıyor.
2: Zaten bunları seçme sebebim o, yani aslında tartıştığımız konular 1949'da yine Vali Şefik Bicioğlu başkanlığında bir heyet Mersin Limanı'nın yapımı için Ankara'ya giderek Başbakan Şemsettin Günaltay ile görüşme yapmış. Günaltay liman konusunda her türlü desteği vereceğini vaat etmişti. Mersin CHP Teşkilatı ve Mersin Belediyesi'nin girişimleriyle ayrı bir komisyon kurulur. Limanın yapılması için girişimde bulunarak uzman Eholmus Mersin'e davet ederek liman inşası için incelemeler yaptırmıştı. Mersin heyetinin tüm girişimlerine rağmen Başbakan Şemsettin Günaltay Samsun'un hinterlandı Toroslara kadar dayanır diyerek, Samsun'un nasıl bir geniş hinterlandı olduğunu anlatması için Samsun liman işini hükümetin öncelikleri arasına almıştı. Hür Gazete diye bir gazete o tarihte Samsun liman yapım işinin Mersin limanından önce alınmasını, Mersin milletvekillerinin Samsun milletvekilleri kadar çalışmaması, ben söylemiyorum, tarih
1: evet,
2: söylüyor.
1: Tarih söylüyor.
2: Çalışmaması ve parti çekişmeleriyle uğraşmalarından kaynaklandığı yorumunda bulunmuştu. Muhalif gazeteler Mersin liman işinin Samsun limanından sonraya bırakılmasını, hükümet programının yetersizliği ve dinamizmden yoksun bir ekibin başta olmasına bağlamışlardı. Cumhuriyet Halk Partisi Bölge Müfettişi Hasan Reşit Tankut, Samsun Limanı yapımının ilk sıraya alınması üzerine CHP teşkilatı olarak ümitsizliğe kapılmayacağını, hükümet nezdinde girişimlerinin süreceğini ifade etmişti.
1: Çabalar sürüyor.
2: Demokrat Parti sürekli olarak kaşıyor onu. Hadi bunca yıl iktidardaydınız, yapın diye. Onlar da çeşitli bahanelerle ayak sürüyorlar. Ana konteyner limanında birebir ne yaşandıysa, ama şeyler değişmiş, roller değişmiş. Demokrat Parti iktidarda değil, muhalefette, CHP iktidarda. Demokrat Parti milletvekili Salih İnankur, 200 sayfadır tarihe not düşeyim diye, mutlaka konuşulmasında fayda var diye okuyorum. Şubat ayında Ak Kahve'de yaptığı konuşmada liman meselesini mecliste kendilerinden başka kimsenin gündeme getirmediğini, azınlıkta kaldıkları için bu sorunu çözemediklerini söyler. Demokrat Parti Mersin Teşkilatı Mersin Limanı'nın inşası için gerekli girişimlerde bulunur. Liman işinde kat'i bir karara varılmasa da gerekirse Büyük Millet Meclisi'nde gereken teşebbüslerin yapılacağını öne sürer. Demokrat Parti milletvekilleri o sırada muhalefettedirler. Refik Koraltan sonradan seçilerek limanın yapılmasının en önemli öncüsü olacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gelecektir. Liman işinin Mersin'in hayati davası olarak yorumladılar. Demokrat Parti'nin bu girişimleri karşısında CHP Mersin Teşkilatı Ankara'daki çalışmalarını yoğunlaştırır. Milletvekili Ali Menteşoğlu Bayındırlık Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunur. Mersin Ticaret Odası'nın liman işinde birlikte hareket etmek için Demokrat Parti Mersin Teşkilatı'nı sürecin içine dahil etmek girişimlerinde bulunduğu iddialarına karşı Demokrat Parti Mersin Teşkilatı liman meselesinde CHP'nin particilik ruhu ile hareket ettiğini, kendilerinin bu meselenin dışına itilmek istendiğini ileri sürerler. CHP liman meselesini çözmek için bir komite kurar. Komitede kimler var? Şükrü Şığman, Fikret Mutlu ve Hulusi Açıkalın. Bu komisyon 1949'da toplanan Demokrat Parti Mesudiye Ocak Kongresi'nde Mersin liman işinin birinci derecede yapılması gereken işler alınmasına ve bu konuda yetkililerle görüşmelerin sürdürülmesine karar verince karşılarında bir farklı bir hareket başlatır. Sürekli olarak iki parti arasında gelip giden tartışmalar. Tabii 1950'den sonra dönem değişir. iktidar muhalefet, muhalefet iktidar olur. Demokrat Parti verdiği sözleri tutmak üzere 1950'den başlayarak çok yoğun bir çaba içine girer. 8-10 tane de dış krediyle yapmak üzere teklif vardır. Amerikalılar limanı yapmak isterler. Fransızlar yapmak ister. Almanlar bir teklif verirler ama tercih Hollandalılardan yana kullanılır. Ve gerçekten Hollanda yer teslimi 1954'te yapılır. Yani o dönemin şartlarıyla bugün halen daha bir rıhtımı uzatmak için 2 sene zamanın gittiğini düşünecek olursak, koca 1000 dönümlük bir alan üzerine kurulan ve Türkiye'nin en derin, en uzun rıhtımlarına sahip limanını 4 yıl içinde bitirir Hollandalılar. İnanılmaz bir şeydir o. Sanıyorum dünya literatürüne geçecek de bir hızda bitirirler 1954'te. Şimdi belediye bunun neresinde? Müfide İlhan diye bir
1: Türkiye'nin ilk kadın belediye başkanı.
2: İlk kadın belediye başkanı olmasının ötesinde çok önemli özellikleri var Müfide İlhan. Müfide İlhan babası yüzbaşı Nafiz Congbayır'ı Mustafa Kemal'in de katıldığı Congbayır'ı muharebesinde şehit düşer. Şehit düşünce amca sahip çıkmak zorundadır yeğenlerine. Amca kim? Amca Feyzi Çakmak. Mareşal Feyzi Çakmak. Kızı çocuklarından farklı olarak İstanbul'un o tarihte en iyi kız okulu Kandilli kız okulunda okutur. İlkokulu, ortaokulu bitirir. Ankara'da çok iyi liselerde okumasını sağlar. Arkasından bir Almanya macerası vardır Müfide'nin. Almanya'da gider, çocuk rehabilitasyonu üzerine eğitim görür. Sonra gelir 1937'de Hitler dönemi başlamıştır. Almanya artık yabancılar için yaşanmaz bir yer haline gelmiştir. Tıpkı pek çok bilim insanının kaçtığı gibi Müfide de o sırada ikinci evliliğini yapmak üzere tanıştığı Faruk İlhan var. Faruk İlhan'la Türkiye'ye dönerler. Türkiye'ye dönerler, Ankara'da bir kreş denemesi yapar. Başarısız olur. Faruk İlhan baba Mersin'de eski belediye başkanlığı yaptığı da iddia edilir ama ben bütün araştırmalarımda bulamadım öyle bir kayıt. Ama Faruk İlhan önemli bir figür. Önemli bir doktor o tarihte. Nitekim bir süre sonra Afganistan'dan profluk titriyle transfer teklifi alır. Faruk İlhan'ın muayenehanesi şeyde, İçe Sanat Kulübü'nün altına doğru inersin. Tabii eski Mersin evleri bitti orada. Bir sürü evet. Saçma sapan inşaatlar yapıldı. Oradadır. Müfide ile beraber şeye giderler. Afganistan'a gider. Ama nasıl bir Afganistan'a yolculuk? Mersin'den çıkarlar trenle şeye giderler. İşte Bağdat Ekspresi ile Bağdat'a giderler. Bağdat'tan Basra'ya inerler. Basra'dan Kızıldeniz'den gemiye binerler. Pakistan, o sırada Pakistan yok. Bangladeş'te yok. Tamamı Hindistan'a bağlı. Karachi Hindistan limanı. Şu anda Pakistan'ın en önemli limanı. Pakistan'a çıkarlar ve Pakistan'dan karayoluyla taş devri yaşayan Afganistan'a giderler. Afganistan'da Kabil Hastanesi'nde çok önemli rol üstler. Hastane başhekimi olur Faruk İlhan. Ve orada aşağı yukarı 5-5,5 yıla yakın bir zaman ayrılmıştır onlara. Ancak 2. Dünya Savaşı çok ağır koşullarda devam ederken artık orası da yaşanmaz hale gelir. Bir yandan Pakistan'da iç isyanlar falan patlamıştır. Geri dönmeye kalkarlar ama o güzergahı kullanamazlar. Daha önce anlatmıştım sanıyorum. 7 çocuk, karı koca bir arabayla bütün o çölleri falan aşarak Afganistan, Pakistan, İran, Gürbulağa gelirler. Geldikten sonra Müfide İlhan Mersin'e yerleşme kararı alırlar. Artık dinleneceklerdir. Yani karı koca yeterince yorulmuşlardır. Faruk İlhan doktorluğa devam eder ama Müfide İlhan o sırada şey transfer teklifi alır. Demokrat Parti kurulmuştur. Biraz amca Feyzi Çakmak da Demokrat Parti'den yanadır CHP'ye karşı. Bunun üzerine teklif alır Müfide ve Demokrat Parti'nin umumi katibi olur. Yani genel sekreteri. şimdiki sekreterlikler gibi değildir. Çok önemlidir genel sekreterlik. Yani partiyi evirip çeviren parti il başkanından çok genel sekreterdir. At sırtında dolaşır. Kampanyayı ev ev, hane hane, insan insan, birebir temas ederek, ki şimdiki araba konforu, yollar falan yok.
1: Teknoloji yok.
2: Hep şey örneğini veririm. Namrundan Gözne'ye, Gözne'den Fındık Pınarı'na eşek, at ne bulursa onunla dolaşarak bir kampanya yürütür. 1946'da gerçekten emeğin hakkını alır Demokrat Parti. Tulum çıkarır Mersin'de. Ki örneği yoktur Türkiye'de o tarihte. Daha önce anlatmıştım. Açık da kullanırsın oyu, sayım gizli, öyle bir seçim. Ona rağmen Mersin'i kazanır Demokrat Parti. O seçimin kazanılmasında Müfide İlhan'ın inanılmaz rolü vardır. Dün paylaştım sosyal medyada, bir atışması vardır. Yeni Mersin gazetesinde Dalgıner diye bir rumuzla yazı yazan, aslında ironi yapar Dalgıner. Der ki yazdığı mektupta, haftada bir gün Biranşehir köyünden yazar. Biranşehir çok uzaktır Mersin'e. Şimdiki bahsettim, yani Biranşehir şeyden de yakındır. Mezitli'nin Mersin'e en yakın yeridir. Mezit Deresi'nin doğusu, doğusuyla batısı arasındaki mahalle şeydir, Biranşehir mahallesidir. Sonra şeye gideriz, harabelere falan varırız. Oradan bir mektup yazar. Ya burada der, kahvede millet limon, portakal, narenciye sorunlarını tartışırken şimdi de gündemlerinde bir Müfide gündemi çıktı. Sen çok cevval biriymiş, senin neyine gerek, git evinde otur. Hamurunu yoğur, çocuk doğur, dik işini dik. Bunun üzerine şey de cevap verir ona, Müfide İlhan. Çok önemli bulduğum için getirdim notunu. Der ki, evimin dikişini ben dikiyorum, örgüsünü de ben örüyorum, hatta elektrik tamirlerini ve ufak tefek marangozluk işlerini de kendim yapıyorum. Dalgıner, Dalgıner şeyin adı, o mektubu yazanın, sizde bir unumu eledim, eleğimi astım düşüncesi var, oysa ben ölünceye kadar eleğimi çalıştırmak kararındayım, asla neyime lazım diyemem. Evimin dikişini ve sonunu şöyle bağlar. Siz kabuğuna çekilmiş kaplumbağa gibi köye sokulmuş, ara sıra başınızı çıkararak şehirdeki tanıdıklarınıza mektup yazıp afyonkeşler gibi kendi içinizde hülyalara dalıyorsunuz, ben o değilim.
1: Cevabı da manidar.
2: Derken 14 Mayıs seçimleri Türkiye'de demokrasi tarihinin en ciddi kırılmasıdır. Yani o kadar ciddi bir kırılmadır ki, hani 1983'te Anavatan Partisi gelerek mevcut bütün partilerin yerine çok ciddi bir atılım yapar. 2002'de AK Parti'nin gelişi bir kırılmadır Türkiye'de. Ciddi kırılmalardır bunlar. Ama 1950 demokrasi tarihinde gerçekten en önemli kırılmadır. İki parti içinde. Demokrat Parti içinde, Cumhuriyet Halk Partisi içinde. Bütün Türkiye'deki siyaset dizaynı, siyaset yapısı, siyaset mimarisi tek parti ve Cumhuriyet Halk Partisi üzerine kurgulanmıştır. Düşünebiliyor musun? Mesela 1950'de Demokrat Parti iktidara gelince en ciddi tartışma, halk evi kimin? Halk evi kimin? Refik Koraltan der ki, ya burası halkın parasıyla yapıldı. Tabii ki halkın. Cumhuriyet Halk Partisi der ki, burası bizim paramızla yapıldı. Bizim. Ve ortaya çıkar ki mesela Mersin'deki halk evinin boşaltılma kararı alınır. Ortaya çıkar ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün yönetim kadrosu, il, ilçe teşkilatları, her şeyle halk evinde çalışıyorlar. Kendilerine yer bulmakta zorlanırlar. Çok basit bir örnek ama ciddi bir örnek. Bütün polis teşkilatı, adliye teşkilatı, sağlık teşkilatı, Cumhuriyet Halk Partisi'ne göre dizayn edilmiş ne kadar devlet kadrosu varsa tümüyle değişir. Mesela o tarihte çok fazla konuşulmaz ama bir şey söyleyeyim. Mirdengir Fırat'ın babası Ali Fırat, Demokrat Parti'nin en önemli, Mersin'deki en önemli isimlerinden birisi. tüccar kulübünde sevinçlerini ortaya koyarlarken CHP zamanından kalma bir emniyet müdürü vardır. Henüz daha tayinler ya falan tam olarak çıkmamıştır. Emniyet müdürünü tokatlar tüccar kulübünde. Müfide İlhan'ın anlatılması gereken bir başka özelliği daha var tarihe not düşmek için. Yolsuzluklarla amansız bir mücadeleye tutuşur. Mesela Çocuk Esirgeme Kurumu yönetimindedir. Çocuk Esirgeme Kurumu'nun Fahri Başkanı efsane vali Tevfik Sırgür'ün eşidir. Ve Şefik Ergündüz diye de bir yine efsane bir milli eğitim müdürü. O zaman milli eğitim müdürleri neyse bilmiyorum ama mesela adamın Seyhan milli eğitim müdürü iken bağımsız milletvekili adayı olur. Konya'da çok önemli işler yapar. Mersin'de de Çocuk Esirgeme Kurumu'nun Fahri Başkanı valinin eşidir. Şeyin eşi
1: Tevfik Sırgür'ün.
2: Tevfik Saadet Gür. Buna karşı Şefik Ergündüz'dür fiili olarak Çocuk Esirgeme Kurumu. Ve yönetimde de şey var. Müfide İlhan var. Müfide İlhan yolsuzluklarla ilgili durmadan makaleler yazar, haberler yaptırır. Çocuk Esirgeme Kurumu'nda nasıl yolsuzluklar yapıldığını, Şefik Ergündüz'ün bunun üzerine bir şekilde Mersin'den Konya'ya tayini çıkar. 23 imzalı bir öğretmenler bildirisi, hüngür hüngür ağlayan, işte Şefik Ergündüz Mersin'de şunları yapmıştı, bunları yapmıştı, şu kadar başarılıydı, sen niye bu adamı yedin diye Müfide İlhan'a olmadık açıklamalarla bir bildiri yayınlarlar gazetede. Müfide İlhan altta kalmaz. Müfide İlhan o şeye karşı tutar cevap verir. Der ki imzası olmayan 23 tane öğretmenden bahsediyorsunuz. Sanki bütün Mersin öğretmenlerini bunlar temsil ediyormuş gibi. Bunlar organize bir halde tamamen Milli Eğitim Müdürü'nün yaptığı bir bildiridir. İsimleri çıkın açıklayın, ben ona göre size 26 değil 136 tane öğretmenin bu yolsuzlukla ilgili ve Milli Eğitim Müdürü'nün yaptıkları ile ilgili tam aksine şeyler söylerim der. Ve 1950'de 14 Mayıs seçimlerinden kısa bir zaman sonra bu sefer yerel seçimler yapılır Eylül ayında. Aradan çok az bir zaman geçmiştir ama çok önemli bir şey değişmiştir. Artık devlet CHP'nin devleti değildir. Devlet yavaş yavaş yerleşmeye çalışan Demokrat Parti'nin o tarihte bir de Türkiye'de o kadar ağır baskılarla karşılaşmıştır ki demokrasiyi isteyenler, özgürlükleri isteyenler, hak ve özgürlükleri, adaletin sağlanmasını isteyenler Demokrat Parti'yi kurtarıcı olarak görürler. Nazım mesela Demokrat Parti'nin kazanması için mücadele eder. Çünkü cezaevinden çıkmasını sağlayacak parti odur. Eylül ayında yapılan seçimlerde aslında Mersin'i ayna tutacak bir şey başlar. O tarihte bir meclis şeyi vardır. Meclis portföyü vardır. Meclis profili vardır. O meclis profilini okumak istiyorum. Çünkü Mersin'in Türkiye'deki bütün illerden farklı nasıl bir kozmopolit yapıya ait olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Bir defa Demokrat Parti'de de Cumhuriyet Halk Partisi'nde de kadın adaylar vardır. Tıpkı 1930'daki daha önce anlatmıştım o 1930 seçimlerinde Zekiye Olgaçay'ın Cumhuriyet Halk Fırkası'ndan aday olduğunu, karşısında da yine Serbest Fırka, aslında Serbest Fırka Demokrat Parti'nin bir yerde Demokrat Parti Serbest Fırka'nın Cumhuriyet Halk Fırkası'ndan intikamıdır. Serbest Fırka kapatılmıştır bir sene sonra, tekrar Serbest Fırka yerine Demokrat Fırka'nın ya da Demokrat Parti'nin gelişi aslında bir yerde o halk hareketinin farklı bir yansımasıdır. Nitekim Serbest Fırka'ya omuz verenlerle burjuvaziyle Demokrat Parti'ye omuz veren burjuvazi hemen hemen aynı karakterdedir. Okuyayım. Müfide İlhan, Edmond Barbour. Ben Edmond Barbour'u tanıdım. Edmond Barbour'la hatta ortaklık da yaptık. İhracatçıydı. Harnup ihracatında beraber çalıştık. Zeki Budur. Zeki Budur sonra olaylarda öldürülecektir. Hükümet konağı önünde öldürülecektir. Lütfü Budur'un falan abileridir. Önemli bir Demokrat Parti'nin en önemli isimlerinden birisidir. Aziz Atınç, Nazif Arısoy, Hayri Atahan, Sabri Poda, İsmail Safa Çiftçi, Emin Taylan, Ali Şaman, Şükrü Sümen, Fethi Elgün, Münir Serin, Arap Çalışkan, Zeki Ayan, Fahri Merzeci, Tahir Menemenci, Ahmet Gürsoy, Şakir Tunç, Mehmet Buğdaycı, Nikola Salim. Demokrat Parti'nin listesi bu. O tarihte halk belediye başkanını seçmiyor. Belediye meclisini seçiyor. Belediye meclisi kendi içinden belediye başkanı seçiyor. Doğrudur, yanlıştır. Sistem olarak onun da avantajları vardır. Bugün halkın da seçmesi, belediye başkanını seçmesi konusunda daha doğru bir sistem olduğu savunulur. Mesela şu anda Odalar Birliği'nde en ciddi tartışma konularından birisi komitelerin meclisi oluşturması, meclisin de Ticaret Sanayi Odası Başkanlığı ya da Ticaret Odası Başkanlığı seçmesiyle ilgili pek çok tartışma var. Üye seçsin derler. Haklıdırlar. Yani üye çoğunluğuna kim sahipse odayı temsil yetkisi de onundur. Diğerleri pek çok ayak oyunlarına,
1: pazarlıklara dönüyor maalesef.
2: Pek çok pazarlığa dönüyor.
1: Evet.
2: İşte mecliste sen beni destekle, ben seni yönetime alayım hikayeleri. Onda öyle bir şey yoktur. Neyse odur. Şimdi 9 Eylül 1950'de parti binasında İsmail Çiftçi'nin başkanlığında meclis toplanır. Mecliste gizli oylamayla 27 kişilik meclisin 25'inin oyu, ki meclis üye oylarına baktığım vakit Müfeyde İlhan mesela 6300 oy alıyor. Emin Taylan 6326 oy alıyor. Yani Müfeyde İlhan'dan daha yüksek oy. Ama oy birliğiyle karar verilen onca emeğe, çabaya karşı Müfeyde İlhan'dır. Müfeyde İlhan belediye başkanı seçilir, fakat parti içinde kaynamalar başlar. Demokrat Parti içinde. Sebep de şudur. Cumhuriyet Halk Partisi döneminde belediye kadroları partililerle doldurulmuştur. Demokrat Parti iktidara geldiğine göre artık Demokrat Parti'nin kendi kadrolarının yer alması istenir. Oysa Müfeyde İlhan sadakate değil liyakate önem vererek belediyenin, evet bir takım partililerin çıkarılması gerekir belediye kadrolarından, ama mutlaka liyakat sahibi olan insanların da görevinin devam etmesini savunur. Fakat bu parti içinde ciddi çatışmalara, ciddi çekişmelere yol açar. Müfeyde İlhan'ın seçilmesi şu bakımdan çok önemli. Sadece Türkiye'de ses getirmez ilk belediye başkanı olarak seçilmesi. Yabancı dil itibariyle Alman radyoları gelir, daha seçildiği gün onunla röportajlar yaparlar. Yetmez, BBC'ye konuk olan ve Mersin'i anlatan ilk ve son isimdir belediye başkanı olarak Müfeyde İlhan. BBC'ye konuk olur. Fakat parti içinde ayak oyunları bir türlü bitmek bilmez. Fahri Merzeci'nin çevresinde bir şey oluşur, bir muhalefet çizgisi oluşur. Beklentilerini karşılamadığı için Demokrat Parti Mersin Teşkilatı'nın, kendi teşkilatlarının beklentilerini karşılamak üzere bir plan hazırlanır. O plan çerçevesinde her sene belediye bütçesi görüşülür. Bugünlerde de öyledir. Belediye bütçeleri çok önemlidir. Belediye bütçesi onaylanmadığı takdirde belediye başkanı görevini sürdüremez. Şu andaki yetki karmaşası çerçevesinde gerçekten belediye meclisi belediye bütçesini onaylamazsa ne olur bakmak lazım. Ama o tarihte ciddi bir sorundur. Ve belediye bütçesini onaylamayınca, belediyenin geçmiş bütçesini ibra etmeyince meclis, ki Demokrat Parti oylarıyla Cumhuriyet Halk Partililer evet verirler Müfeyde İlhan'ın bütçesini onaylarlar, geçmiş bütçesini ibra ederler. Demokrat partiler ibra etmez. Ve plan adım adım yürürlüğe koyulur.
1: Aslında orada tabii yine baktığınız zaman Müfide İlhan çok güçlü bir karakter ve birçok kişinin de canını sıkmıştır. O yüzden nereye gelirse gelsin, hangi göreve gelir gitse gelsin, mutlaka onunla ilgili böyle bir hesaplaşma hali de vardır aslında.
2: Bir de yaşını söyleyeyim sana, belediye başkanı seçildiği yaş çok ilginç. 27 yaş.
1: Çok genç.
2: 27
1: o
2: yaş.
1: O kadar yani mücadelelerden gelmiş.
2: 5,5 yıl Afganistan.
1: İkinci evliliği.
2: İkinci evlilik, 7 çocuk ve 27 yaşında.
1: Çok ama gerçekten güçlü bir karakter. Mersin'in bence en önemli figürlerinden birisi
2: mutlaka
1: haline gelmiş.
2: Mutlaka konuşulması, yani yazıldı, çizildi. Birkaç Müfide İlhan'la ilgili araştırma kitap haline de getirildi. Ama keşke Müfide İlhan'ın kendisinden dinleseydik bütün bunları. Uzunca sürede yaşar. Yine Müfide İlhan'la ilgili bir anekdot. 1951'de Demokrat Parti'den sakıt hale getirilince, ha meclis onaylamaz da ne olur? Görevden alınması için İçişleri Bakanlığı kararı lazımdır. Karar İçişleri Bakanlığı'na gider. İçişleri Bakanlığı bir süre o kararı tutar orada. Hı hı. Uygulamaya koymaz. Ama Refik Koraltan üzerinde o kadar çok baskı yapar ki Mersin Teşkilatı, Refik Koraltan Müfide İlhan'ın görevden alınma kararını koltuğun altına koyar. Kime çıkar? Cumhurbaşkanı Celal Bayar'a çıkar. Ve Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın resmi gazetede yayınlanan onayıyla görevden alındığı ilan edilir.
1: Aslında yani, kimse bunu da yapmak istemez yani o tabloda.
2: Kolay kolay ama alınır görevden. Alındıktan bir süre sonra şey kurulur. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi. Sonradan bugünkü MHP'nin yerini alacak olan şeydir, partidir. O partide il başkanlığı teklif edilir. O partide çalışır. 1961 seçimlerinde o partiden milletvekili adayı olur. Yani ölünceye kadar siyasetin içindedir Müfide İlhan. Ve gerçekten Mersin'in hafıza sorunu var dediğimde, Müfide İlhan'ı bilmeyen bir Mersin, Müfide İlhan'ın adını anmayan bir Mersin, Müfide İlhan'ın sadece bir mahalleye adını vererek geçiştiren bir Mersin, ki Fuat Morel'e de Mersin mahalle ismi vermiş, Müfide İlhan'a da mahalle ismi vermiş. Fuat Morel Müfide İlhan'ın talebiyle 1950'de oluşan Mersin Belediye Meclisi soruşturma açar yolsuzluklarla ilgili, Fuat Morel'le ilgili. Ha sonuçlanır sonuçlanmaz, o ayrı bir tartışma konusudur. Ama Müfide İlhan'ın geçmiş diğer belediye başkanlarıyla aynı kefeye koyulup sadece bir mahalle adının verilmesiyle yetinilmesi gerçekten ahde
1: ve İşte onu söyleyeceğim. Yani çok güçlü bir figür ve Mersin'in bence çok yeterince tanlayamadığı bir figür. Mutlaka örnek alınması gereken ve çok başarılı hikayeleri olan, mücadeleci yapısıyla mesela birçok kişiye örnek olabilecek bir karakter.
2: Kesinlikle, yani aç sırtında particilik yapmak nedir? 7 çocuk evde bekliyor.
1: Evet.
2: Diyor ki ben unumu da eliyorum, dikişimi de dikiyorum. Şimdi bazı dönemlerin koşullarını anlatmak bugünkü iklimde çok zor. Yani arabayla gidilebilen, rahatlıkla her yere ulaşılabilen, herkesin altında araba olan bir dönemden bahsetmiyorum. Mersin'de en fazla 15 tane araba vardır. Ve arabaların gidebileceği bir yol da yoktur. Yani Gözne'ye gitmek başlı başına bir işkence.
1: Mümkün değil o dönemin şartlarıyla, kaç saatte gideceksin? Acayip yani bir ortam. Konu konuyu açacak. Yeni konuya girmeden önümüzdeki haftaya da yine inşallah devam ederiz. Ekleyeceğiniz bir şey var mı?
2: Yok yani böyle iki sanıyorum bu sezon için iki programımız kaldı.
1: Evet, evet.
2: Bir programda daha bir Mersin konuşuruz. Sonunda da bu yıl konuştuklarımızı bir derler, evet. Toparlarız.
1: Gerçekten sonra... Çünkü çok keyifli konular. Eski Mersin ve eski Mersin'in o tarihinde yaşayan insanlar aslında bize önemli mesajlar da veriyor.
2: Kesinlikle. Yani mesela limanla ilgili anlattığım tartışmalar.
1: Evet.
2: Dejavu.
1: Kesinlikle. Yani bugün
2: o gün
1: de,
2: ne
1: bugün
2: konuşulmuşsa alalım, bugün olduğu gibi konuşalım.
1: Bugünden hiçbir farkı yok. Araştırmacı yazar Sayın Abdullah Ayan'la birlikteydik. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın.
3: Mersin'in en çok dinlenen radyosu. Mersin.

Rahim'e, Kara Fatma'ya ve Gördesli Makbule'ye bin selam olsun. Daha önce Çanakkale'de, Çonkbayırı'nda, Kemal Yerinde ve daha sonra

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak.
7: Bilmem mi? Zor günlerimde hep sen yanımda vardın.
6: Azer'in yürekten ezgileriyle heyecan doruğa ulaşacak.

0: kültürü bu şölende hayat olacak. 17 Mayıs Pazar günü saat 12'de Talat Göktepe Tabiat Parkı Çamlığı'nda gerçekleşecek olan gönüllerimizin birleşeceği bu şölene tüm halkımız davetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de. Türkcell gecinde 5G.
2: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
3: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
2: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
4: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
5: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
6: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
5: Sipariş hattı 239 0140, 239 0140, Yenişehir, Mersin.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
10: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
9: Radyo

Ektiğimizde goncaydılar ama bensiz gül oldular. Biliyorum ki ayrıldığımızda güller de ağladılar. En az senin, en az benim kadar. Ama ben gülleri değil, sadece seni özledim. Ben aşka ağladım, ben sana ağladım. Ve ayrılığa çok ağladım. Geldim işte, sanadır, sanadır bu son nakaratı.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik.

0: Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı. Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
1: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324
2: Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili.

0: milletimizin özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak.
1: Bilmem mi? Zor günlerimde hep sen yanımda vardın.
0: Azer'in yüreği...

0: Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
1: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
0: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
2: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
5: Radyo Ülke.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

Radyo Ülkü 24 saat sizinle. Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.

içinde gözlerin kaldı. İki yağmur damlası, iki mavi ayrılık. Gittin, şimdi yangınlar kaldı. İki yaralı yürek, iki sevdalı çığlık. Al, al götür beni. Dolu dizgin sevdalara. Al, al götür beni aydınlık sabahlara. Artık sensiz yaşayamam. Al götür beni o masum günah.

hem bendeki seni. Böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin.